gece ömrümce bugünü hatırlayayım. Son hatıran olsun ne olur gece.

Bir tesadüf aşk değil bu. Yıllar geçti üstüne. Bitecek büyük aşkımız, yazık bir iç yüzünde. Yetmedi mi çektirdiğin, beni artık ağlatma. Ben her şeye razıyım. Beni sensiz, beni yalnız bırakma.

Alacak mı, verecek mi kardeş bilmedim. Geldim gittim hesabımı görmedim. Ben Allah'tan umudumu kesmedim. Derdim çoktur kardeş benim az değil. Derdim çoktur kardeş benim az değil. Derdim az değil. Ah zoruna mı gitti kardeş zoruna? Allah bilir kim çıkacak yanına. Sen gene de sarıl umutlarına.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM'i uydu anteniyle dinleyenler dikkat. Dikkat. 16 Ağustos'ta Kral FM'in uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral FM'i yeniden bulun ve daha yüksek.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Anadolu Otoyolu Kandıra Kavşağı ile Doğu İzmit Kavşağı arasında Ali Kahya mevkiinde alt geçit ve yağmur suyu menfezi çalışmaları nedeniyle tem otoyolu üzerindeki trafik Ankara ve İstanbul istikametinde çift yönde servis yollarından sağlanıyor. Kayseri-Nevşehir yolunun 64 ile 66. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Van-Hakkari yolunun 71 ile 79. kilometreleri arasında tünel ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Günaydın. Hoş geldiniz Perşembe sabahına. 13 Ağustos. Kapalı bir hava var. Parçalı bulutlu ama sıcak. İnşallah güzel bir gün olur hepimiz için. Uyanma çalışmaları başlasın. Buyurun.

Kaç gündür yanıyoruz, pişiyoruz, öyle sıcaklarda boğuşuyoruz ki bu haber belki biraz böyle serinletir bizi diye düşündüm. Marmara ve Ege'de bugün ve yarın etkili olması beklenen şiddetli fırtına ve yağmur geçişleri için ard arda uyarılar yapılmış. İstanbul Beykoz Kaymakamlığı Karadeniz'de denize girmenin 2 gün yasaklandığını açıklamış. Çanakkale Valiliği de 3 gün süreyle 12-19 saatler arasında açık alanda ateş yakılması ile biçer döver ve balya makinesiyle yapılan hasat faaliyetlerini durdurmuş. Fırtına geliyor, yağmur geliyor. Önlemlerimizi alalım. Girmeyin diyorsa girmeyelim, yakmayın diyorlarsa yakmayalım arkadaşlar. Bunun nesini anlamıyoruz ki?

Dušan Vlahović. Hem Fenerbahçe hem Beşiktaş golcülerini getirdi. Fener ikinci takviyesini yaptı. Bizde de oh var, Mustafa var, Semih var ama Vlahović farklı bir hava katacak gibi görünüyor. İkisi arasında kıyas yapmaya kalkmayın. Lukaku'nun tarihi çok bayağı bir kaliteli. Adam bir kere 7 tane dil biliyor. 16 yaşında 80 gol atmış yanlış okumadıysam. 16 yaşında. Bir maç, bir turnuvada, yani bir sezonda 80 gol. Ama yaş farkıyla tabii Vlahović biraz daha genç. Hangisi daha faydalı olacak? Hangisi hakemlerin gözüne girecek? Zaman gösterecek. Bekleyip göreceğiz. Fenerbahçe'ye de Beşiktaş'a da hayırlı olsun transferler. Ve tabii ki bu akşam Beşiktaş'ımıza canı gönülden başarılar diliyoruz. Burada yendikten sonra önümüzdeki maçlara bakarız inşallah.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
0: İlaç gibi radyo.
2: Akbank Fast uluslararasıyla yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'la ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış. Mobilin bankası Akbank.
3: Güvenilir enerjinin mimarı Türker Veyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.
4: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını sizde keşfedin. Aytemiz Vay.
5: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
9: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
10: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 10-13 Ağustos tarihleri arasında uzman kasap piliç kalçalı butun kilosu 89 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: Yeni Axe Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici.
1: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
2: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.

0: Hala tatile çıkmaya fırsat mı arıyorsun? Setur yaz fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Point Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
1: Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
2: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.
5: Türkiye'yi uyandıran adam.

çay abi, sabahları çay. Kayseri'den Mehmet Özürt Beşiktaş maçı şifreli kanalda mı diyor. İnternet üzerinden araştırırsanız bulursunuz. Ben şimdi söylersem direkt reklama girecek. Dijital platformda bilginiz olsun. Samsun'dan Lidi Beşiktaş'a başarılar diliyor, sağ olsun. Samsun çarşamba arası aşırı şekilde sağanak yağmur var. O yolu kullananlar lütfen dikkat etsin demiş. Bizim aracılığımızla uğraşmaya çalışmış dostlara. Bursa'dan Özay hoş geldin kuşçu. Bugün günlerden Beşiktaş diyor Sebo. Sabahınız hayır, gününüz aydın olsun. Hüseyin abi eyvallah, teşekkür ediyorum. Hasan Danimarka'dan bugün benim 39. evlilik yıldönüm. 39 yıl önce bugün eşim bir tane Masya Hanım'la evlendik maşallah. Sizin aracılığınızda kendisini çok sevdiğimi söyler misiniz? Sıradaki şarkıyı kendisine hediye eder misiniz diyor. Ederiz de yengemiz sıradaki şarkıyı beğenir mi? Çay var mı çay? Annem NBA, İzmir'deki ablama durdu güle onlara gelsin diyor. Mümin Münih'ten göndermiş ama şu an Çorlu'daymış. Mustafa korkutuyorsun beni Mustafa. Şevket Hoca'yı takip eden Fikri gibisin. Korkutuyorsun beni.

Mehmet. Hasan nerede diyor, kaç gündür ortada yok. Yanınızdaki adamı kaybettiniz, bende mi arıyorsunuz? Allah'a fikir versin. Yatağın altına bakın ben yordunuz. Ey Allah'ım ya. Adamı kaybetmişler, bende arıyorlar. Yalnız Samsun çarşambadan böyle Ünye'ye doğru giderken feci bir yağmur var. Vedat Güldane de Samsun'dan video göndermiş. Öyle böyle değil, acayip bir yağmur var. Dikkatli olun Samsun. Edirne'den günaydın. Umut çaya başlamış, afiyet olsun. Silivri'den Mehmet Beşiktaş'a başarılar. Bugün bizim günümüz inşallah diyor. Avustralya Melbourne'den, kanguru memleketinden selam var. Mustafa göndermiş. Soğuk diyor hava. İnsanoğlu soğuk, ay çok soğuk, sıcak ay çok sıcak. Acun geliyor aklıma. Siz ne olsun istiyorsunuz?

7.38 saatler. Koray Çakır Bey, arkadaşım Mehmet Dalkılıç'ı bugün doğum gününü kutlamak istedi. Biz de kutlayalım dedik. Mehmet Dalkılıç, doğum günün kutlu olsun. Gaziantep Oğuz elinden. Antalya'da da bizim bir arkadaşımız var, Gökhan Dalkılıç. Murat Dalkılıç var, şarkıcı. Akraba mısınız bilmiyorum ama nice senelere. Mehmet Bey, doğum gününüz kutlu olsun. Koray'ın selamı var.

Bu akşam maçı 2-0 olacak Beşiktaş diyor. Mehmet rüyasında görmüş Kayseri'den. Şimdi gel de burada kullanma. Rüyanda görürsün. Diyecekler mahcup olacağız. Oo, Ankara'dan Satı abla geldi. Otobüsün önünde Etibos Kut'ta halkı selamlar gibi gidiyorum diyor. O otobüse binerken bir tane makine var ya, akbil basıyorlar. Bir tane o makineden yaptır. Binerken çaktırmadan millet senin akbili doldursun. Ya al şu otobüsü artık abla ya.

0: adamın diyeş gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Lütfen dikkat.
4: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
5: Vakıfbank daima seninle.
6: Kapex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.

0: doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
2: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
4: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
5: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
6: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkının yorumu Gupse Özay'dan. İlk sana bakıyorum.
7: Bebişim gibi

0: Seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: 1 ve 31 Ağustos tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
2: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
3: Defne, daha ne kadar oynayacaksın kızım? Yatmayı düşünmüyor musun artık?
4: Ya baba, 5 dakika daha sonra hemen yatacağım.
5: Bazılarının 5 dakikası biraz uzun sürebilir. Ama Hyundai Ioniq 5 ile 5 dakika tam olarak 5 dakikadır. Ultra hızlı şarj teknolojisiyle 5 dakikalık şarjla 100 kilometreye varan sürüş menzili Hyundai Ioniq 5'te. Detaylı bilgi için Hyundai.com.tr.
6: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun.

0: Radyo yayınları daha yüksek kaliteli diğer TürkSat uydularına aktarılıyor. Bu değişiklikle birlikte mevcut uydu yayınları sona erecek. Yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında bulunan TKGS özelliği sayesinde kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Ancak TKGS özelliği bulunmayan eski nesil uydu alıcılarında yeniden kanal taraması yapmanız gerekiyor. Aksi halde 16 Ağustos'tan itibaren Kral FM ve Kral Pop Radyo başta olmak üzere yeni frekanslara taşınan televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşamayacaksınız. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu dinlemeye, tüm televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşmaya devam edebilmek için 16 Ağustos'ta kanal taraması yapmayı unutmayın.
1: Uyarıyoruz.

Kilise Akhisar'dan selam geldi. Şehir içi halk otobüsü kaptanı Semra ablamız göndermiş. Bizi dinliyorlar. Yollar açık olsun. Kazasız belasız diyelim. Samsun'dan İlkay Çepni. İlkay dün gelecekti bu. Bugün havası kaçtı. Bilgin olsun. Teşekkür ederim. Bremen'den Şafak bu akşam Beşiktaş'a Canı Gönül'den başarılar dilerim. İnşallah gruplara kalır, yurt dışında oynayan bütün takımlarımıza başarılar diliyorum diyor. Diğer bir taraftan sevgili Atalay'ın Avusturya'dan memleket Antalya olan Atalay Altınış'ın bugün doğum günü. O da kutlayalım. Atalay nice senelere doğum günü kutlu olsun kardeşim. Sevdiklerinle yaşlanırsın. İnşallah diyelim. Ve İzmir hazır mısınız? İzmir'e bir selam gönderelim. Şu an kral etkinlik otobüsümüz İzmir'de.

lokasyonumuzu vereceğim. 9 Eylül Üniversitesi İktisat Fakültesi'nin yanında. 9 Eylül Üniversitesi İktisat Fakültesi'nin yanında olacak Kral Etkinlik Otobüsümüz. Şifreyi de veriyorum. Şifreyi alıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Telefonunuza, cep telefonunuza Kral uygulamasını indiriyorsunuz. Otobüse gidiyorsunuz. Şifreyi veriyorsunuz. Hediyeyi kapıyorsunuz. Hemen şifremizi de verelim. İzmir'deki dostlar, şifremiz Aya Yorgi. Duydunuz mu? Aya Yorgi.

0: Kral FM Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 13 Ağustos Perşembe, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Yalova'da eğitim uçuşu yapan bir F-16 savaş uçağı kalkıştan kısa süre sonra düştü. Milli Savunma Bakanlığı pilotun kokpitten kendini fırlatarak kurtulduğunu açıkladı. Uçağın neden düştüğü inceleme sonucu netleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra merkezli Şarkulağı Sak gazetesine mülakat verdi. Mekke Anlaşması ile ilgili ilk kez konuşan Erdoğan, anlaşma hiçbir ülkeyi hedef almadığı gibi bölgemizin huzurunu, refahını ve istikrarını amaçlayan bütün kardeş ülkelerin katılımına açıktır dedi. Ankara'da terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kritik bir toplantı vardı. Çerçeve yasanın sahaya yansıtılması için valiler, emniyet müdürleri ve jandarma komutanları İçişleri Bakanlığı'nda bir araya geldi. Toplantıya Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de katıldı. Bakan Çiftçi, terörsüz Türkiye yolunda tarihi bir eşiği daha aşmış bulunuyoruz dedi.
2: Silah bütünüyle devreden çıkacak, terör örgütü bütün unsurlarıyla tasfiye edilecek, kamu düzeni ve milli güvenliğimiz hiçbir şekilde zafiyete uğramayacaktır.
1: Meclis Başkanı Kurtulmuşsa kritik toplantı öncesinde Anadolu Ajansı editör masasına konuk oldu, sürecin şeffaf bir şekilde ilerleyeceğini söyledi.
3: 467 rakamı çok nadir görülen, ulaşılan bir rakam. Ben milletin vermiş olduğu desteğin siyasete yansıması şeklinde bunun okunması gerektiğini düşünüyorum. İlk sefer Türkiye'de siyasi olarak, fikri olarak bu kadar büyük bir ittifak ortamı oluşmuştur. Bu yasa her şeyin bittiği anlamına gelmiyor. Karşımıza çıkan yeni bir yoldur. Bu yol Türkiye'de gerçekten birliğin, beraberliğin, kardeşliğin yoludur.
1: Kurtulmuş yasal düzenlemede 3 emniyet sibobu olduğunu da vurguladı.
3: Bir teyit ve tespit mekanizması olmadan asla yasa uygulamaya girmeyecek. İkinci emniyet sibobu bir kurul kuruldu. Bu bir genel af değil. Her bir dosyayla ilgili bu kurulda kararlar verilecek. Üçüncü emniyet sibobumuz ise Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde oluşturulacak bir izleme komisyonu.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den terörsüz Türkiye süreci yasasına dair yeni bir açıklama geldi. Bahçeli, kaybedecek vaktimiz yok dedi. Hukuki ve idari süreçlerin mümkün olan en kısa sürede hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında hazırlanan fezlekeler meclise ulaştı. Her iki isim de rüşvet almakla suçlanıyor. Dokunulmazlıklarının kaldırılması talep ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu CHP'den istifa etti. İmamoğlu'nun yeni partiye üye olması bekleniyor. Ay sonuna kadar motorinde ÖTV sıfırlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı dezenflasyon sürecini güçlendirmek amacıyla yeni bir karar aldı. Motorindeki özel tüketim vergisini Ağustos ayı boyunca sıfırladı. Düzenlemeyle motorin ürünlerinde eşel mobil sistemi kaldırılırken Eylül ayı itibariyle motorinden alınan ÖTV tutarı 3 liralık artışlarla yıl sonuna kadar devam edecek. Amerika Birleşik Devletleri ve İran ateşkesi uzatma kararı aldı. Pakistanlı kaynaklara dayandırılan habere göre iki ülke 17 Ağustos'ta sona ermesi beklenen 60 günlük ateşkesi uzatma konusunda anlaşma sağladı. Ancak İran tarafı haberi yalanladı. Üst düzey bir yetkili ateşkesin uzatılmasına dair bir müzakere olmadığını söyledi. Giresun'da bir anne ve iki kızı sele kapılarak kayboldu. Kardeşlerin cansız bedenlerine ulaşıldı. Anneleri ise aranıyor. Aydın'ın Kuyucak ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. Avrupa 27 yıl sonra yeniden güneş tutulmasına tanık oldu. Ayın güneşle dünyanın arasına girmesiyle Avrupa kentleri birer birer 2 dakikalık karanlığa büründü. Perseid meteor yağmuru da görsel bir şölene dönüştü. Gökyüzünü gözlemleyenler gece boyunca yılın en etkileyici gökyüzü olaylarından biri olan meteor yağmurunu izleme fırsatı buldu. Bizden bir haber, Kral Otobüsü bugün de İzmir'de çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %2,96 değer kazancıyla 14.110 puan seviyesinden başlayacak. Serbest piyasada da dolar 47.77, euro 55.11, gram altın 6.767 liradan işlem görüyor. Bitcoin de 63.000 dolar bandında.
4: şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor.
1: UEFA Süper Kupa sahibini buldu. Aston Villa'yı 2-1 mağlup eden Paris Saint-Germain kupayı kazandı ve üst üste ikinci kez Süper Kupa şampiyonu oldu. Beşiktaş Avrupa Ligi'nde playoff biletini almanın peşinde. Siyah beyazlılar 3. ön eleme turu rövanşında Hradec Králové'yi konuk edecek. Mücadele saat 20'de başlayacak. Beşiktaş uzun süredir beklediği golcüsüne de kavuştu. Sırp yıldız Dusan Vlahovic siyah beyazlılarla sözleşme imzalamak için İstanbul'da. Lukaku Fenerbahçe'de sarı lacivertliler Napoli'den transfer ettiği Belçikalı golcü ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
4: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
6: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
0: Otopratik. Hava durumu.
1: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklıklarda değişiklik beklenmiyor. Kuzeyde ve doğuda yer yer yağış var. Bugün İstanbul yer yer sağanak yağışlı 30, Ankara parçalı bulutlu 32, İzmir rüzgarlı 38, Bursa ara ara sağanak yağışlı 34, Antalya güneşli 40 derece.
6: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
4: Otopratik.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
0: Yol durumu.
1: Anadolu Otoyolu Kandıra Kavşağı ile Doğu İzmit Kavşağı arasında Ali Kahya mevkiinde alt geçit ve yağmur suyu menfezi çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu üzerindeki trafik Ankara ve İstanbul istikametinde çift yönde servis yollarından sağlanıyor. Kayseri Nevşehir yolunun 64 ile 66. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Van-Hakkari yolunun 71 ile 79. kilometreleri arasında tünel ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: 8.12 Perşembe sabahı ikinci saatimizdeyiz. Hazır mıyız? Bakalım. Kral FM etkinlik otobüsüne kim gitmiş? Hediyeyi kim kazanmış? Bir dinleyelim bakalım.
1: İsmim Mustafa Ak, Kral FM dinleyicisi. Yaşım 55. Anonsu duydum. Otobüsün yanına geldim. Şifremi aldım. Hediye çekimi aldım. Sıradaki şarkıyı eş ve dost akrabalarıma hediye ediyorum.
0: İyi günlerde kullanın. İzmir'e selam olsun. Kulağınız bizde olsun. Her an bir arkadaşımız size bir yerde sürpriz yapabilir.

0: Kayıt Akü risk haritasını sunar.
1: Hava yurt genelinde sıcak yağışlar da sürüyor. Marmara'nın doğusu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleriyle Yozgat ve Çankırı çevreleri, Balıkesir'in kuzey ve Çanakkale'nin iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Sinop, Samsun ve Giresun çevrelerinde kuvvetlenebilir. Ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de.
5: Güvenilir enerjinin mimarı Türker Beyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım. Ama

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle. Pilot garaj,
1: otoekspertiz. Televizyon deyince vatan.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
1: lazım. Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Aa, anne dedi.
7: Hadi canım, baba dedi.
6: Bez dedi.
7: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
8: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Bes'li olabilir. Ama her bes Allianz Bes olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Bes'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
9: Bes, bes, bes Allianz'dır. Bes, bes, bes Allianz.
1: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
11: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.

0: İlaç gibi radyo.
1: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak da başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatil yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Gaziantep'ten Abdullah tekstil atölyesindeki çalışan arkadaşlara selam gönderdi. Biz de ilettik. Bacanak Gökhan kayınçoyu bacana sattım kafam rahat diyor. Fethiye geçiyorlarmış. Abdülkadir Gökhan Mustafa iki bacanak bir kayınço. Çok tehlikeliler. Yaklaştıkları zaman uzaklaşın. Cimri kayınço Mustafa. Kral FM otobüsüne doğru gidip hediye çeklerini toplayacakmış. Tabii tabii. Denesin şansını. Hasan sonsuz saygılar. Estağfurullah bizden sonsuz saygılar. Hasan Modena'dan, İtalya'dan. Seni taklit ediyorlar haberler olsun. Tony Moni diye mesaj gönderiyorlar. Hasan Gürbüz selam olsun diyelim. Dün bir araştırma yaptım. Şöyle bir araştırma yaptım. 5-6 mağazayı dolaştım. Bir ayakkabı modeli seçtim. Bu modelle ilgili bir araştırma yapayım dedim. Semt, Tahtakale olsun, Laleli olsun, Aksaray olsun. Bayağı dolaştım. Ayakkabının modeli belli. Bütün malzemeler aynı. Değişen hiçbir şey yok. Derisi, ben eski ayakkabıcı olduğum için biliyorum. Derisi, alt tabanı, içinin astarı, her şey aynı. Hiçbir fark yok. Bir mağazada aynı ayakkabıya verilen fiyat 2000 lira. Başka bir mağazaya geçtim. Orada aldığım fiyat 1800 lira. Daha sonra başka bir mağazaya geçtim. 1600 lira. Devam ediyorum yürümeye. Başka bir mağaza gördüm. 1200 lira dedi. Aynı model bakın. 2000, 1800, 1600, 1200. Aksaray'a doğru gidiyorum. Aksaray'a yaklaştım. Bir mağazaya girdim. 1000 lira abi dedi. Tahtakale'de 900 lira dediler. Aynı model. Malzemede hiçbir fark yok. Tabii ki satıcının sizinle sohbet ederken söyleyeceği cümle çok önemli. Abi onlar bizimle aynı malzemeyi kullanmıyor. Klasiktir bu. Tabii istersen oradan alabilirsin yani. Sorun değil, problem değil ama iki gün sonra ayağında kalır muhabbete. Aynı model ayakkabıyı 6 farklı dükkanda 6 farklı fiyatla karşılaştım. Şaşkınlığım, yani hadi bir dükkanın kirası olsun. Ne kadar fark edebilir ki 900 liraya bulduğun aynı ayakkabı başka bir mağazada 2000 liraya bulmak. Yani bir ticaret özgür, serbest, eyvallah tamam ama ya bu kadar da olmamalı ya. Bu kadar da müşteriyi, tüketiciyi yanıltan bir durum olmamalı arkadaş. Aksaray'a kadar fiyat 1000 liraya düştü. Daha aşağı indik, Tahtakale'ye 900. Daha aşağısı var mı diye baktım, yok. Avrasya Tüneli var, orada da mağaza yok.

0: Basın Turu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 13 Ağustos Perşembe, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. NTV Haber portalının manşetiyle başlayalım. Motorinde ÖTV düzenlemesi Ağustos sonuna kadar sıfırlandı. Bu haber bugün pek çok sitede manşette. Yükselen petrol fiyatlarına önlem olarak motorinde özel tüketim vergisi Ağustos sonuna kadar sıfırlandı. Enflasyonla mücadele kapsamında motorinden alınan özel tüketim vergisinde kademeli uygulamaya geçilirken bu yakıt eşer mobil sistemi dışına çıkarıldı. Milliyet'in manşeti var sırada. Amacımız bölgesel istikrar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şark Hurasat gazetesine Mekke anlaşmasını anlattı. Hiçbir ülkeyi hedef almıyoruz ama sadece bölge huzuru, istikrarı ve halklarımızın refahı. Filistin, insanlığın ortak sorumluluğu. Bu haberde alt başlık Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı dün resmi törenle karşıladı. Erdoğan, Filistin'e destek olmanın başta İslam dünyası olmak üzere tüm insanlığın ortak sorumluluğu olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Türkiye olarak biz de Filistin davasını her platformda en güçlü şekilde savunmaya devam edeceğiz dedi. İmamoğlu 17 yıl sonra CHP'den istifa etti. İnternet haberde öne çıkıyor. Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 17 yıllık CHP üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. İmamoğlu, yeni bir yol açıyoruz diyerek vatandaşları yeni siyasi oluşuma destek vermeye çağırdı. Geçelim Sabah gazetesinin manşetine. Gazze'nin işgaline kayıtsız kalmayız. Netanyahu'nun çatışmadan nemalandığını belirten Başkan Erdoğan dünyaya seslendi. Filistin devletinin varlığı baltalanmaktadır. Buna kayıtsız kalmak mümkün değildir. Filistin'e destek olmak tüm insanlığın ortak sorumluluğudur. Ve hemen bu haberin yanında dikkat çeken başlık, Gazze yardımlarını da kumarda yedi. Tek anahtarı Haluk Levent'te olan kasadan 44 milyonluk altın yerine bir kutu ilaç çıktı. Ahbap'ın Gazze'ye yardım bahanesiyle topladığı 44 milyon lira önce 1 milyon dolara ardından altına çevrildi. Altın derneğe ait kasaya konuldu. Tek anahtar Haluk Levent'teydi. Dün polis ve kayyum eşliğinde açılan kasadan altın yerine soğuk algınlığı ilacı, vitamin ve kitap çıktı. Hürriyet'in manşetine bakalım. Bazukalı ucuz roman manşet. İsrail Amerika'yı böyle kandırdı. İsrail, 3. sınıf avantür filmlerini andıran bir senaryo ile Amerika Birleşik Devletleri'ni oyuna getirdi. İran, başkanın uçağına bazukalı saldırı yapabilir yalanıyla Trump'ın Ankara'dan dönüş planını altüst etti. Amerika'yı dünyanın diline düşürdü. Türkiye'nin istihbarat İsrail'in aldatmacası olabilir şüphesine rağmen Amerikalılar fazla ciddiye aldı. Trump dönüşte hava savunma sistemine sahip eski uçağına bindi. Uçak Etimesgut yerine pisti yerleşim yerlerine uzak olan Esenboğa'dan kalktı. İsrail bu planla Türkiye'yi zayıf ve güvensiz, kendisini Trump'ı koruyan kahraman gibi göstermek ve Amerika-İran müzakerelerini baltalamak istedi deniliyor haberin detaylarında. Sözcü var sırada. Sanayiciyi tefecinin eline düşürdüler. Burada manşet: bankalar kredi vermiyor, çark dönmüyor, iflas ve işsizlik dalgası kapıda. Bankadan kredi alamayan sanayici çarkı döndürmek için faizi %60'ı aşan faktöring şirketlerine mahkum oldu. Borç büyüdü, üretim ve istihdam büyük bir tehlikeye girdi. Parkta ıslatıyorlar, camiye almıyorlar. Başka bir başlık: Ankara'da hak arayan madenci böyle dert yandı. Alacakları için eylem yapan madenci, çığlığımızı duyan yok, yanımızda duran yok, derdimizi dinleyen yok diye haykırdı. Ve Süper Kupayı PSG kazandı. En son haberde manşete taşınıyor. Aston Villa'ya şans tanımadılar. UEFA Süper Kupa finalinde Paris Saint-Germain Aston Villa'yı 2-1 mağlup ederek üst üste ikinci kez şampiyon oldu. Biz de bu haberle basın turunu tamamlamış olduk. Yarın sabah tekrar birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın.
0: Basın turu.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Ercekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

Yani bugüne kadar yapılmış 9-8'lerin içerisinde en iyilerinden bir tanesi diyebilirim para bizde. En azından bizi kıskanıyorlar, çatlıyorlar falan yok içerisinde gibi geliyor bana. Ya da var, ben paradan dolayı görmüyorum, kaçırıyorum. Turan İzmir'den selamlar gönderdi. Turan'ın bugün doğum günüymüş. Nice senedir sevgili Turan, doğum günün kutlu olsun. Kezban'dan rica edeceğim senin için o şarkıyla açmasını. İnşallah kırmaz bizi. Şimdi bir haber var, bir başlık var. Bazen böyle son dakikalarda paylaştığım haberlerle ilgili yüzümüze bir parça tebessüm bırakıyoruz. Ama bu kafamızda bir soru işareti bırakacak bir haber gibi geldi bana. İlk başlarda böyle bir Allah Allah dedim. Böyle bir güler gibi oldum ama soru bir düşünce aldı beni bu haberin içerisinde. Bir iş insanı, ismini vermeyeceğim. Zaten baş harf kullanmışlar, biz de kullanmayalım. 20 yıllık eşi iki çocuğunun annesine boşanma davası açıyor. Bir iş insanı. Buraya kadar normal. Ne var ki bunda gibi bakarsınız habere. Ama içine girdiğinizde dava dilekçesinde şu yazıyor. Eşinin düğünlerde kendisine eşlik etmediğini, cenazelere katılmadığını, son olarak da annesinin cenazesinde yer almamasının kendisi için ağır yük oluşturduğunu belirtiyor. Kişi ise eşinin sevdiğini, husumetinin kayınvalidesiyle olduğunu, kayınvalidesinin şu cümlesinden dolayı, bakın kayınvalide ne diyor hayattayken, Allah rahmet eylesin. Ne ölüme ne dirime gel, istemiyorum diyor kayınvalide geline. Gelin de diyor ki bunu söylediği için gitmedim. Mahkeme kadını kusurlu buluyor. Çifti boşuyor. Karar Yargıtay tarafından da onanıyor. Oturup tartışmaya kalksak çok farklı düşüncelerle karşı karşıya kalabiliriz. Adam haklı diyen de çıkar, kadın haklı diyen de çıkar. Ama benim kafamda şöyle bir soru belirdi. Kadıncağız ölseydi, aynı cümleyi annesi için kullansaydı, anne cenazeye gelmeseydi, beyefendi annesi için ne yapacaktı? Eşim öldü, cenazeye niye gelmedin diye annelikten feragat edip dava mı açacaktın, seni anne diye kabul etmiyorum diye. Şimdi anne diyor ki geline, ne ölüme ne dirine, araları zaten açık. Saygıda kusur etmeyip gidebilir miydi? Gidebilirdi. Ama ne çektiyse kadıncağız gitmemiş. Ve mahkeme bu durumdan dolayı kadını suçlu bulup boşanmalarına hükmetmiş.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Koçakla Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçaksa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
4: Güvenilir enerjinin mimarı Türker Beyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.

0: Sizlerden ayrılmak zor ama gitmem gerekiyor.
1: Kezban geldi. Az sonra programı ona bırakacağız. Bir doğum günü kutlaması yapalım. Bağcılar'dan sevgili Tülin kardeşimizin değerli arkadaşı Ayşegül Özgür'ün doğum günüymüş. Değerli eşi Faruk Bey'e, Faruk Özgür'e de bir selam gönderelim. Oğlu Alperen'e selam olsun. Yanaklardan öpelim. Allah bağışlasın diyelim. Ayşegül Özgür'ün doğum günü kutlu olsun. Nice senelere dileklerimizle sürçülisan ettiysek affola, ölmezse akıllıysa yarın görüşmek üzere. Beni Hüseyin Anacığım. Bay bay.

bana memleket, bana su, bana tat, bana uyku, bana rüzgar gibi gelen sevgilim. Gülüşünü küçük bir çocuktan alan, yastıkta başının bıraktığı ize kurban oldu. Eser durursun abi.

hafızamda. Ve orada hiçbir şey yok senden önceme ve sana ait olmayan. Son hayalim, ne güzel şey seni sevmek. Elleri küçük sevgilim, ne güzel şey seni hatırlamak. Etimde soğuk, kara saplı bir bıçak gibi değil. Hasret ateşiyle dövülmüş sımsıcak bir demir gibi. Ne güzel şey düşünmek seni. Bunca kalabalıkta ve bunca yorgunluklarımın içinde.

son hasretim, sana olan hudutsuz sevdamı, manolya kokulu başını kollarımın arasına alıp senin o memleket gözlerine saatlerce bakmalıyım ki anlatabileyim. Senin yanı başında ve o şefkat dolu göğsünde uyumalıyım. Çünkü ben senin her yanı çiçek açmış, yemişlerle dolu fidana benzeyen güzel yüzüne hasret yaşayamam. Son sözüm, keşke bu gece bir gelincik çiçeği takabilseydim yakana Karadeniz'in bahçelerinde. En güzel bestelerimi yalnız sana söyleyebilseydim bu gece. Mehtap uyanmadan güne merhaba diyebilseydim. Okyanus kalbinde bir yelkenli gibi sarhoş olup sahillere vurabilseydim. Açmaya duran gülüm, işitiyor musun beni? Ustanın deyimiyle şu kainat denen nesnenin içinde en çok sevdiğim yürek, üzerine en çok titrediğim insan kalbi senin göğsün.

Mavi kundağında yatan bir nur topu üçgülü ağırlığında. Benim oğlan dünyaya geldiği zaman çocuklar doğdu Kore'de. Sarı ay çiçeğine benziyorlardı. MacArthur kesti onlar. Gittiler ana sütüne bile doyanmadan. Benim oğlan dünyaya geldiği zaman çocuklar doğdu Yunan zindanlarında. Babaları kurşuna dizilmiş. Bu dünyada birinci görülecek şey diye demir parmaklığı gördüler. Benim oğlan dünyaya geldiği zaman çocuklar doğdu Anadolu'mda. Mavi gözlü, kara gözlü, ela gözlü bebeklerdi. Bitlendiler doğar doğmaz. Kim bilir kaçı sağ kalır mucize kabilinden. Benim oğlan benim yaşıma bastığı zaman ben bu dünyada olmayacağım. Evet. Ama harikulade bir beşik olacak dünya. Siyah, beyaz, sarı. Bütün çocukları sallayan mavi atlas döşeli bir beşik.

son hasret, son söz, nartanem, yutkunuşum, uyanışlarımın en güzeli. Kadınım benim, kadınım, kadınım.

0: Kral FM Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 13 Ağustos Perşembe, gündemin gelişmeleriyle tekrar sizlerleyiz. Sıcak bir gelişme: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuris suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 17 ilde operasyon başlatıldı. 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra merkezli Şarkul Asat gazetesine mülakat verdi. Mekke Anlaşması ile ilgili ilk kez konuşan Erdoğan, anlaşma hiçbir ülkeyi hedef almadığı gibi bölgemizin huzurunu, refahını ve istikrarını amaçlayan bütün kardeş ülkelerin katılımına açıktır, dedi. Ankara'da terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kritik bir toplantı vardı. Çerçeve yasanın sahaya yansıtılması için valiler, emniyet müdürleri ve jandarma komutanları İçişleri Bakanlığı'nda bir araya geldi. Toplantıya Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de katıldı. Bakan Çiftçi, terörsüz Türkiye yolunda tarihi bir eşiği daha aşmış bulunuyoruz, dedi.
2: Silah bütünüyle devreden çıkacak, terör örgütü bütün unsurlarıyla tasfiye edilecek, kamu düzeni ve milli güvenliğimiz hiçbir şekilde zafiyete uğramayacaktır.
1: Meclis Başkanı Kurtulmuşsa kritik toplantı öncesinde Anadolu Ajansı editör masasına konuk oldu, sürecin şeffaf bir şekilde ilerleyeceğini söyledi.
3: 467 rakamı çok nadir görülen, ulaşılan bir rakam. Ben milletin vermiş olduğu desteğin siyasete yansıması şeklinde bunun okunması gerektiğini düşünüyorum. İlk sefer Türkiye'de siyasi olarak, fikri olarak bu kadar büyük bir ittifak ortamı oluşmuştur. Bu yasa her şeyin bittiği anlamına gelmiyor. Karşımıza çıkan yeni bir yoldur. Bu yol Türkiye'de gerçekten birliğin, beraberliğin, kardeşliğin yoludur.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den terörsüz Türkiye süreci yasasına dair yeni bir açıklama geldi. Bahçeli, kaybedecek vaktimiz yok, dedi. Hukuki ve idari süreçlerin mümkün olan en kısa sürede hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında hazırlanan fezlekeler meclise ulaştı. Her iki isim de rüşvet almakla suçlanıyor, dokunulmazlıklarının kaldırılması talep ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu CHP'den istifa etti. İmamoğlu'nun yeni partiye üye olması bekleniyor. Ay sonuna kadar motorinde ÖTV sıfırlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı dezenflasyon sürecini güçlendirmek amacıyla yeni bir karar aldı. Motorindeki özel tüketim vergisini Ağustos ayı boyunca sıfırladı. Düzenlemeyle motorin ürünlerinde eşel mobil sistemi kaldırılırken, Eylül ayı itibariyle motorinden alınan ÖTV tutarı 3 liralık artışlarla yıl sonuna kadar devam edecek. Amerika Birleşik Devletleri ve İran ateşkesi uzatma kararı aldı. Pakistanlı kaynaklara dayandırılan habere göre iki ülke 17 Ağustos'ta sona ermesi beklenen 60 günlük ateşkesi uzatma konusunda anlaşma sağladı. Ancak İran tarafı haberi yalanladı. Üst düzey bir yetkili ateşkesin uzatılmasına dair bir müzakere olmadığını söyledi. Avrupa 27 yıl sonra yeniden güneş tutulmasına tanık oldu. Ayın güneşle dünyanın arasına girmesiyle Avrupa kentleri birer birer 2 dakikalık karanlığa büründü. Perseid meteor yağmuru da görsel bir şölene dönüştü. Gökyüzünü gözlemleyenler gece boyunca yılın en etkileyici gökyüzü olaylarından biri olan meteor yağmurunu izleme fırsatı buldu. Bizden bir haber: Kral Otobüsü bugün de İzmir'de. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Şansa kalmaz
4: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor.
1: UEFA Süper Kupa sahibini buldu. Aston Villa'yı 2-1 mağlup eden Paris Saint Germain kupayı kazandı ve üst üste ikinci kez Süper Kupa şampiyonu oldu. Beşiktaş Avrupa Ligi'nde playoff biletini almanın peşinde. Siyah beyazlılar 3. ön eleme turu rövanşında Hradec Králové'yi konuk edecek. Mücadele saat 20'de başlayacak. Beşiktaş uzun süredir beklediği golcüsüne de kavuştu. Sırp yıldız Dusan Vlahovic siyah beyazlılarla sözleşme imzalamak için İstanbul'da. Lukaku Fenerbahçe'de sarı lacivertliler Napoli'den transfer ettiği Belçikalı golcü ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
0: Yol durumu.
1: Anadolu Otoyolu Kandıra Kavşağı ile Doğu İzmit Kavşağı arasında Ali Kahya mevkiinde alt geçit ve yağmur suyu menfezi çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu üzerindeki trafik Ankara ve İstanbul istikametinde çift yönde servis yollarından sağlanıyor. Kayseri-Nevşehir yolunun 64 ile 66. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Van-Hakkari yolunun 71 ile 79. kilometreleri arasında tünel ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜVTÜRK sundu. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü başlıyor. Kezban'ın günlüğü.
0: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.
6: Günaydın.
7: İlaç gibi radyo.
0: Kral.
6: Günaydın. Herkese yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Alemin kralına, Kezban'ın günlüğüne, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından hoş geldiniz sevgili kralcılar. Şener'i uğurladık. En kral şarkılarla saat 11'e kadar beraberiz. Şener bir söz vermiş sevgili kardeşimize. Kezban çalar diye İzmir'den Tuğran'a gelsin ilk şarkı.

0: Kezban'ın günlüğü devam edecek. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Hava yurt genelinde sıcak yağışlar da sürüyor. Marmara'nın doğusu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleriyle Yozgat ve Çankırı çevreleri, Balıkesir'in kuzey ve Çanakkale'nin iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Sinop, Samsun ve Giresun çevrelerinde kuvvetlenebilir. Ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.

0: şansıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444-0644 ve acentelerimizde.
1: Bir araba dolu sevdiyeden birini kazanmak ister misiniz?
2: E hadi o zaman.
1: Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
3: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil Budur hissi.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz.

0: kredi kartlarıyla eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte

0: İyi fiyata Migros'ta 10-13 Ağustos tarihleri arasında kavurmalı kuzu sacın kilosu 995 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.
2: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
3: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
4: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
6: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
7: Kobi ve iş yeri sahipleri Paysel ile ödeme yöntemini işine göre seçiyor. Verimliliği arttıran e-faturalı fiziki POS, farklı bankalarla anlaşmalı sanal POS ve işini dilediğin yere taşıyan linkli ödeme. Sen de hemen başvur Paysel dünyasına katıl.
8: İlaç gibi radyo.
9: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
8: İlaç gibi radyo.
10: Reklam. Kral FM karavanı artık CV Enerji'nin güneş panelleriyle enerji buluyor. CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener hafta içi her gün 17-19 arasında Kral FM'de.
11: ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.
12: Kezban'ın günlüğü.
13: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.

Ya ne desem bilmiyorum ki. Her sabah, her sabah ama hani şöyle güzel bir babalar resitaliyle günaydın diyoruz ya. Şarkıları sanki ilk defa dinliyormuşum gibi geliyor hala. Bir şarkı milyon kez dinlenip hala aynı etkiyi, hatta giderek güçlenen bir etkiyi bırakabilir mi? Bırakıyor. İşte o yüzden bu şarkılar klasik. O yüzden bu şarkılar hayatımıza damgasını vuran şarkılar. Biz o yüzden babalar resitaliyle babalar gibi başlıyoruz güne. Günaydın. Radyosunu şimdi açanlara yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Alemin Kralı'nda Kezban'ın günlüğünü dinliyorsunuz. En kral şarkılarla saat 11'e kadar beraberiz. Hepimiz için hayırlı, huzurlu, sağlıklı, mutlu, bolluk, bereket dolu güzel bir gün olsun.

0: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
1: Kezban'ın günlüğü.
2: İşte güzel şarkıların, unutulmayan eski şarkıların aslında nasıl eskimediğini, nasıl hayatımıza damgasını vurduğunu anlatan örnekler arka arkaya geldi. Bizim çok sevdiğimiz, bu arada Mahsun Kırmızıgül'le düetlerini de çalacağım. O kadar güzel şarkılar yazmışlar zamanında, bize bırakmışlar ki yeniden söyleniyor. Üzülmedim ki mesela Azer Bülbül'ün şarkısını Semih Cenk'ten dinlettim. Bulunur elbet. Hem Müslüm Baba'dan çalıyorum, hem Harika Avcı'dan çalıyorum, Linet'in yorumundan dinlettim. Şimdi Yaşar İpek'in yine bir zamanla damgası vurmuş güzel şarkılarından bir tanesinin yeni versiyonunu dinleteyim. Sonra da Mahsun Kırmızıgül'ün sevenlerine bu yaz bol bol yaptığı sürprizlerden iki güzel şarkı gelecek arka arkaya.

0: Kezban'ın günlüğü devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam. Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNEGEL'i ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNEGE Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.
2: Ooo, her yerden sipariş aldık.
3: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
2: Tabii ya.
3: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
2: Tami.
3: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Güvenilir enerjinin mimarı Türker Beyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye 1 ile 31 Ağustos tarihleri arasında seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
9: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
10: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
11: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
12: Bütü deyince vatan.
11: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
13: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkının yorumu Gupse Özay'dan. İlk sana bakıyorum.
14: Bebişim gibi.

büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz.

0: Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
1: Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Mikros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
2: Mikros Yemek.
1: Mikros uygulamasında.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. Uyarıyoruz. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu uydudan dinleyenler dikkat. 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece TürkSat 3A uydusundaki tüm televizyon ve radyo yayınları daha yüksek kaliteli diğer TürkSat uydularına aktarılıyor. Bu değişiklikle birlikte mevcut uydu yayınları sona erecek. Yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında bulunan TKGS özelliği sayesinde kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Ancak TKGS özelliği bulunmayan eski nesil uydu alıcılarında yeniden kanal taraması yapmanız gerekiyor. Aksi halde 16 Ağustos'tan itibaren Kral FM ve Kral Pop Radyo başta olmak üzere yeni frekanslara taşınan televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşamayacaksınız. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu dinlemeye, tüm televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşmaya devam edebilmek için 16 Ağustos'ta kanal taraması yapmayı unutmayın.
5: Uyarıyoruz. ETS'nin sunduğu Kezban'ın Günlüğü devam ediyor.
6: Kezban'ın Günlüğü.
7: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.

İbrahim Erkal'ın efsane şarkısı Sevme, Mahsun Kırmızıgül yorumuyla yepyeni düzenleme ile geldi. Yine Mahsun Kırmızıgül'den sevenlerine hediye. Hazer Bülbül'le düeti. Nazlıcığım sana da erken doğum günü hediyesi olsun. Dediğin gibi 20 Ağustos'ta doğum günüymüş. Bak iki Mahsun şarkısı arka arkaya ilaç gibi. Hem İbrahim Erkal

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.
3: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
4: Kezban'ın

0: Kezban'ın günlüğü.
1: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.
0: HTS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam edecek.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.

0: Öyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
7: Tatil Budur hissi.
8: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
9: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
10: Kral FM otobüsü bugün İzmir'de. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
11: Merhabalar, adım Serkan Dıvarcı. Buca'da yaşamaktayım. Kral FM ve Afrikalı Ali'yi dinliyorum. Otobüsün Buca Belediyesi önünde olduğunu duydum. Geldim, şifremi söyleyip hediyemi aldım. Buradan tüm sevdiklerime, Buca Üç Kuyular taksi durağına, eşime, dostuma sıradaki şarkıyı armağan ediyorum.
12: Merhabalar, ismim Sami Ateş. Aracımda giderken Kral FM'i dinledim. Şifreyi öğrendim. Kral FM'in otobüsünün yanına geldim. Hediye çekimi aldım. Sıradaki şarkı tüm Kral FM dinleyicilerine gelsin. Herkese sevgiler.
10: Kral FM'i takip edin. Siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.
13: ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.
14: Türkiye'nin değişmeyen bir numarası. Kral FM.
9: İlaç gibi radyo.
10: Kezban'ın günlüğü.
15: O zaman programın son 40 dakikası artık yine eskileri unutulmayanlara yolculuğumuz başlasın. Radyosunun başında çalışırken bize kulak veren bütün kralcılar, emekçiler, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında gurbette bize kulak veren kralcılarımız. Hepinize gelsin bu şarkılar, hem de ilaç gibi gelsin. Gurbete de özellikle selamlarımız ulaşsın bu şarkılarla birlikte. Memleket kokusu da gitsin.

0: Kezban'ın günlüğü.
1: Kral, gönüllerin kralı. Kral efendim.
2: Dün akşam oturdum şöyle kafamı boşaltmak için. Biraz gece geç saatlere doğruydu. Selami Şahin'in 50. yıl konserini açtım. Onun muhteşem şarkılarını hem de canlı canlı izleyerek dinledim. İlaç gibi geldi. Selami Şahin Türk müziğinin mihenk taşlarından biridir gerçekten de. Onun şarkısını sevenlerine armağan ediyorum. Reklam dönüşü de Hakan Taşıyan ve Müslüm Baba'dan şarkılarım var. Kaçırmayın. Benden hemen sonra Ali En Kral şarkılarla mikrofonda olacak. Ben de kısmetse yarın saatler 9'u gösterdiğinde yine buradan sizlere günaydın demeyi umuyorum. Görüşünceye dek kendinize iyi davranın. Hoşça kalın.

0: günlüğü devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Güvenilir enerjinin mimarı Türker Veyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 10-13 Ağustos tarihleri arasında şeftalinin kilosu 49 lira 90 kuruşa. Migros bazıları ve Migros uygulamasında.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
3: Bize huzur lazım. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
6: İlaç gibi radyo.
7: Reklam.
8: Kral FM'i uydu anteniyle dinleyenler dikkat! Dikkat! 16 Ağustos'ta Kral FM'in uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral FM'i yeniden bulun ve daha yüksek kalitede dinleyin.
9: ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.
10: Kezban'ın günlüğü.
11: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.

0: Fototrafik sunar. Fotopratik. Hava durumu.
1: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklıklarda değişiklik beklenmiyor. Kuzeyde ve doğuda yer yer yağış var. Bugün İstanbul yer yer sağanak yağışlı 30, Ankara parçalı bulutlu 32, İzmir rüzgarlı 38, Bursa ara ara sağanak yağışlı 34, Antalya güneşli 40 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Efendim herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün diliyorum. Sevgili Kezban'dan her zaman olduğu gibi mikrofonu devraldım. 14'e kadar bugün birlikte olacağız. 3 saat boyunca gönlümden geçen şarkıları sizlerle paylaşacağım. Mesajlarınıza, isteklerinize de yer vereceğim. Afrikalı Ali Instagram hesabım en son yaptığım paylaşımın altına istek şarkılarınızla beraber iletmek istediğiniz notlar varsa yazıp gönderebilirsiniz. Ferdi Tayfur'la birlikteliğimiz başladı.

derdim kime söyleyeyim? Can vermeden gel göreyim, öleceğim senin için, ibadetim senin için.

Geleceğimize ortaokul ve liseden sınıf arkadaşım, sevgili kardeşim İskender Temiztürk bir mesaj iletmiş. Diyor ki Ali'cim diyor seni dinliyoruz Berber Sadık'la beraber. Berber Sadık'ın da sana çok selamı var. Tüm Ümraniyelilere ve tüm Berberlere, meslektaşlarına Sadık'ın armağan olsun diye bir not iletmiş ve istek şarkısını yazmış ama az evvel Ferdi Tayfur'u çaldım. İlerleyen dakikalarda çalacağım. Sadık Bey'e de selamlarımı ileteyim. Koca Seydan, sevgili Seydan abim benim, iyi yayınlar. Kral Efem'in kral adamı Metin Aslankök abimle beraber seni dinliyoruz. Marmaris'ten selamlar iletiyoruz. Bize de bir şarkı gönderirsen seviniriz diye notunu iletmiş. Orhan Gencebay'dan çok güzel bir şarkı hazırladım. Benden sizlere armağan olsun.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Hava yurt genelinde sıcak yağışlar da sürüyor. Marmara'nın doğusu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleriyle Yozgat ve Çankırı çevreleri, Balıkesir'in kuzey ve Çanakkale'nin iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Sinop, Samsun ve Giresun çevrelerinde kuvvetlenebilir. Ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Lütfen dikkat.
4: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Vakıfbank daima seninle.
5: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz?
6: Hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus Mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus Mobil uygulamasında.
3: İlaç gibi radyo. Reklam.

Benim yaralı kalbim güneşin battığı yer. Bakışların ışık olsun, bana biraz ümit ver. Soframda ekmeğimdin, dudağımda yemindin. Hani yıllar geçse bile sen yalnızca benimdin. Senin için ağladığım yalan mı? Senin için yalvardığım yalan mı? Sabahlara kadar uyumadığım yalan mı? Gençliğimi harcadığım yalan mı? Yalan mı?

Evet, dönelim tekrar mesajlarımıza. Afrikalı Ali bu arada Instagram hesabım. En son paylaştığım fotoğrafın altına lütfen DM'den gelen mesajları değerlendirmiyorum. Haberiniz olsun. Şükrü Tahran göndermiş mesajını. Konya Bozkır Karaardıç Mahallesi'nden daimi dinleyicimizdir. Sevgili kardeşim, selamlarımı ileteyim. Karaman'dan sevgiler Lütfü Atalay. Kuaför Nezih Manisa'dan iletmiş mesajını. Memduh Toprak Adana'dan göndermiş. Mesajımı okumuyorsun demiş. Benim şarkımı çalıyorsun. Mesajımı okumuyorsun dedi. Bir not iletmiş bu arada. Selamlar. Gaziantep'ten selam. Severek dinliyoruz. Tüm tekstilcilere armağan olsun. Erten göndermiş mesajı. Samsun Terme'de fındık bahçesinde sizi dinliyoruz. Bir isteğimiz var. Funda Semizoğlu iletmiş mesajı. Konya'dan Hadim, Emin İpek ve tüm Devlet Su İşleri çalışanlarına bir isteğimiz vardı, isteklerini yazmışlar. Sakarya'dan Soyer Ünal, tüm mobilyacılara gelsin tüm şarkılar, teşekkürler diye bir not iletmiş. Ağrı'dan jandarma personeliyim, yanımda olan Devrem Hakan için sizden bir isteğim var diye notunuzu iletmişsiniz. Gelen mesajlarda yer alan isteklerden bir tanesi hazır, dinleyelim.

0: enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Energy Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekte kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Energy Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Energy Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Energy'yi arayabilirsiniz.
0: CV Energy güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Lütfen dikkat.
5: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi

0: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
1: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
2: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. Uyarıyoruz.
5: Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu uydudan dinleyenler dikkat! 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece TürkSat 3A uydusundaki tüm televizyon ve radyo yayınları daha yüksek kaliteli diğer TürkSat uydularına aktarılıyor. Bu değişiklikle birlikte mevcut uydu yayınları sona erecek. Yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında bulunan TKGS özelliği sayesinde kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Ancak TKGS özelliği bulunmayan eski nesil uydu alıcılarında yeniden kanal taraması yapmanız gerekiyor. Aksi halde 16 Ağustos'tan itibaren Kral FM ve Kral Pop Radyo başta olmak üzere yeni frekanslara taşınan televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşamayacaksınız. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu dinlemeye, tüm televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşmaya devam edebilmek için 16 Ağustos'ta kanal taraması yapmayı unutmayın.
4: Uyarıyoruz.

Evet, mesajlarımıza tekrar bir göz atalım. Çankırı Çerkeş Yalıözü köyünden Mehmet. Sıradaki şarkı eşim Serap, kızlarım Esma Naz, Burçin ve bütün Çankırlı hemşerilerimize armağan olsun. Balıkesir Sındırgı'dan selamlar demiş İsmail Akçan göndermiş. En güzel günler senin olsun Ali Bey diyor. Çok teşekkür ediyorum, sizlerin de inşallah. Yusuf Özen İstinye'den selamlarını iletmiş. Samsun'dan Hacer iyi yayınlar. Tekstil atölyemizde son ses sizleri dinliyoruz. Sıradaki şarkı bizlere gelsin diye notlarını iletmişler. Selam Afrikalı Ali, Kral ailesine iyi yayınlar. Ankara Şentepe'den Cengiz Kaplan, kuaför dükkanındayız. Sevgiler, sıradaki şarkı tüm dinleyenlere armağan olsun. Kocaeli'den bir not Hatice göndermiş mesajı. Bütün Kral dinleyenlerine armağan olsun. Son mesajımızı kim göndermiş? Sivas'tan Mesut göndermiş mesajını, sizden de bir isteğim var diye notunu iletmiş. Teşekkür ediyorum. Çalacağım şarkı benden, sizlere armağan olsun.

0: Kral FM Haber.
1: İyi günler, ben Seçil Gören. Bugün 13 Ağustos Perşembe, gün ortasında gelişmelerle sizlerleyiz. Merkez Bankası enflasyon tahminini açıkladı. Yıl sonu enflasyon tahmini 2 puan artışla %28'e yükseltildi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, savaşın seyrine ilişkin belirsizlik ortamında sıkı ve ihtiyatlı duruşumuzu sürdürüyoruz. Fiyat istikrarına ulaşmak için tüm araçlarımızı kullanmaya devam edeceğiz dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Alihan Kuri suç örgütüne yönelik soruşturma başlattı. 17 ilde 123 adrese baskın yapıldı. 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilere yolsuzluk, kara para aklama, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketi oluşturma suçlaması yöneltiliyor. NTV'ye konuk olan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kuri operasyonunun örgütün finansal ayaklarına yönelik olduğunu söyledi.
2: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinasyonunda oldu bu. Ankara'da, Sakarya'da, Antalya'da eş zamanlı olarak bir operasyon gerçekleştirdi güvenlik güçlerimiz. İçlerinde Alihan Kuriş'in de bulunduğu 30 şüpheli şahıs yakalandı. Alihan Kuriş 2016 yılında bu örgütün başına geçti. Daha doğrusu akımın başına geçti diyelim. Akımın başına geçmesiyle beraber faaliyetler daha bir gizlilik içerisinde yürümeye başladı. Şu anda biz biliyoruz Avrupa'nın Almanya'nın Köln şehrinde büyük bir merkez yapıyorlar. Örgütün suç ayaklarına yönelik olarak, finansal ayaklarına yönelik olarak bu bir operasyondu. Epeyden beri üzerinde çalışılan bir operasyondu ve bugün de gerçekleştirilmiş oldu. İlerleyen günlerde tabii operasyonun neticeleri daha açık bir şekilde ortaya çıkmış olacak.
1: Ankara'da terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kritik bir toplantı vardı. Çerçeve yasanın sahaya yansıtılması için valiler, emniyet müdürleri ve jandarma komutanları İçişleri Bakanlığı'nda bir araya geldi. Toplantıya Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de katıldı. Bakan Çiftçi, terörsüz Türkiye yolunda tarihi bir eşiği daha aşmış bulunuyoruz dedi.
2: Silah bütünüyle devreden çıkacak, terör örgütü bütün unsurlarıyla tasfiye edilecek, kamu düzeni ve milli güvenliğimiz hiçbir şekilde zafiyete uğramayacaktır.
1: Meclis Başkanı Kurtulmuşsa kritik toplantı öncesinde Anadolu Ajansı editör masasına konuk oldu, sürecin şeffaf bir şekilde ilerleyeceğini söyledi.
3: 467 rakamı çok nadir görülen, ulaşılan bir rakam. Ben milletin vermiş olduğu desteğin siyasete yansıması şeklinde bunun okunması gerektiğini düşünüyorum. İlk sefer Türkiye'de siyasi olarak, fikri olarak bu kadar büyük bir ittifak ortamı oluşmuştur. Bu yasa her şeyin bittiği anlamına gelmiyor. Karşımıza çıkan yeni bir yoldur. Bu yol Türkiye'de gerçekten birliğin, beraberliğin, kardeşliğin yoludur.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında hazırlanan fezlekeler meclise ulaştı. Her iki isim de rüşvet almakla suçlanıyor. Dokunulmazlıklarının kaldırılması talep ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu CHP'den istifa etti. İmamoğlu'nun yeni partiye üye olması bekleniyor. İstanbul'dan yaz tatili için memleketleri Giresun'a giden Kırca ailesi dere kenarında piknik yaparken sele kapıldı. Baba kendi imkanlarıyla kurtuldu. İki kız kardeşle annenin cansız bedeni saatler sonra bulundu. Aydın'ın Kuyucak ilçesinde orman yangını çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangın havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı. Ay sonuna kadar motorinde ÖTV sıfırlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı dezenflasyon sürecini güçlendirmek amacıyla yeni bir karar aldı. Motorindeki özel tüketim vergisini Ağustos ayı boyunca sıfırladı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran ateşkesi uzatma kararı aldı. Pakistanlı kaynaklara dayandırılan habere göre iki ülke 17 Ağustos'ta sona ermesi beklenen 60 günlük ateşkesi uzatma konusunda anlaşma sağladı. Ancak İran tarafı haberi yalanladı. Üst düzey bir yetkili ateşkesin uzatılmasına dair bir müzakere olmadığını söyledi. Bizden bir haber, Kral Otobüsü bugün de İzmir'de çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %0,10 yükselişle 14.124,18 puandan başladı. Endeks şu dakikalarda 14.000'lerde seyrediyor. Serbest piyasada da dolar 47.77, euro 55.12, gram altın 6.717 liradan işlem görüyor. Bitcoin de 63.000 dolar bandında.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor.
1: UEFA Süper Kupa sahibini buldu. Aston Villa'yı 2-1 mağlup eden Paris Saint-Germain kupayı kazandı ve üst üste ikinci kez Süper Kupa şampiyonu oldu. Beşiktaş Avrupa Ligi'nde playoff biletini almanın peşinde. Siyah beyazlılar 3. ön eleme turu revanşında Hradec Kralove'yi konuk edecek. Mücadele saat 20'de başlayacak. Beşiktaş uzun süredir beklediği golcüsüne de kavuştu. Sırp yıldız Dušan Vlahović siyah beyazlılarla sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi. Lukaku Fenerbahçe'de sarı lacivertliler Napoli'den transfer ettiği Belçikalı golcüyle 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
0: Yol durumu.
1: Anadolu Otoyolu Kandıra Kavşağı ile Doğu İzmit Kavşağı arasında Ali Kahya mevkiinde alt geçit ve yağmur suyu menfezi çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu üzerindeki trafik Ankara ve İstanbul istikametinde çift yönde servis yollarından sağlanıyor. Kayseri-Nevşehir yolunun 64 ile 66. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Van-Hakkari yolunun 71 ile 79. kilometreleri arasında tünel ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Garanti BBVA.
2: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İremsak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
1: Garanti BBVA.
3: Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
4: Aa, anne dedi.
5: Hadi canım, baba dedi.
4: Bez dedi.
5: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
6: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Kral FM otobüsü bugün İzmir'de. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
2: Merhabalar, adım Serkan Dıvarcı. Buca'da yaşamaktayım. Kral FM ve Afrikalı Ali'yi dinliyorum. Otobüsün Buca Belediyesi önünde olduğunu duydum. Geldim, şifremi söyleyip hediyemi aldım. Buradan tüm sevdiklerime, Buca Üç Kuyular taksi durağına, eşime, dostuma sıradaki şarkıyı armağan ediyorum.
3: Merhabalar, ismim Sami Ateş. Aracımda giderken Kral FM'i dinledim. Şifreyi öğrendim. Kral FM'in otobüsünün yanına geldim. Hediye çekimi aldım. Sıradaki şarkı tüm Kral FM dinleyicilerine gelsin. Herkese sevgiler.
1: Kral FM'i takip edin. Siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.

0: diye yaratılmış ne varsa, unutma ki hepsinin bir sahibi var evlat. Kul kaderini yaşar, bahtında ne çıkarsa, düşmez kalkmaz bir Allah, unutma sakın evlat. Sev bütün insanları, say bütün insanları, kin gütme, unut gitsin geçmişte olanları. Dürüst ol, insancıl ol, düşün öbür dünyayı, bir karıncayı bile incitme sakın evlat. İnsan ol evlat.
1: Kral FM'de Afrikalı Ali ile olan birlikteliğiniz devam ediyor. Kastamonu Bozkurt'a bir selam göndereceğim. Benim iki değerli kardeşim, sevgili Erdoğan ve sevgili Ramazan, Bozkurt'ta açmışlar Kral FM'i, dinliyorlar. Bu arada erkek kuaförü sevgili Bilal ve Tarık, sevgili Ramazan ve Erdoğan'la beraber radyolarının başında. Aynı zamanda Burak, Melih, Öztaş, onlara da bir selam ileteyim. Bozkurt'ta bizi dinleyen, özellikle benim çok uzun yıllardır bir takipçim var. Sevgili Ramo, namı diğer Ramo, sevgili Ramazan kardeşim. O da Bozkurt'ta. Ona da buradan selam gönderiyorum. Gözlerinden öpüyorum. Çalacağım şarkıyı Kastamonu Bozkurt'ta bizleri dinleyen bütün kralcı dostlara armağan olarak göndereyim.

Devam ediyor sevgili İsmet Başkanım. Selamun aleyküm demiş. İyi yayınlar. Senden bir isteğim var. Çalarsan sevinirim kıymetli dostum diye bir not iletmiş. İstediğin şarkıyı göndereceğim hemen. Hazırlıyorum. Binaenem, canım Ali'm bir tanesini Coşkun Sabah'ın şarkısını dinledim demiş. Az evvel çaldım Coşkun Sabah'tan. Güzel bir şarkı. Sevgili Binaenem, radyosunun başında her zaman olduğu gibi. Ankara'dan Ömer abi diyor. İzzet abinin menajeri Altan Karabulut'la beraber seni dinliyoruz. Aynı zamanda Özel Harekat'tan sevgili Mevlüt abiyle de beraberiz demiş. Bize bir İzzet Yıldızhan şarkısı çalarsan seviniriz diye notunu iletmiş. Önce İbrahim Tatlıses var sırada az evvel okuduğum mesajda yer alan istek. Ardından da İzzet Yıldızhan'dan çok güzel bir şarkı hazırladım. Benden sizlere armağan olarak gelecek.

0: ilaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?

0: Güvenilir enerjinin mimarı Türker Beyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.
1: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. KOBİ ve iş yeri sahipleri Paysel ile ödeme yöntemini işine göre seçiyor. Verimliliği arttıran e-faturalı fiziki POS, farklı bankalarla anlaşmalı sanal POS ve işini dilediğin yere taşıyan linkli ödeme. Sen de hemen başvur, Paysel dünyasına katıl.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.
5: Kral FM'i uydu anteniyle dinleyenler dikkat! Dikkat! 16 Ağustos'ta Kral FM'in uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral FM'i yeniden bulun ve daha...

Aşka hürmet, aşka hizmet, sevmek en büyük meziyet.

boy salmayacak. Yeşerttim toprakları, sevdalar çoğalacak. Ve şafaklarda açacağım yüreğimi sana. Kirlenmiş gecelerden uzak olsun diye. Ve şafaklarda açacağım ki yüreğin güneşim olsun diye.

0: en güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
1: Hava durumu.
2: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklıklarda değişiklik beklenmiyor. Kuzeyde ve doğuda yer yer yağış var. Bugün İstanbul yer yer sağanak yağışlı 30, Ankara parçalı bulutlu 32, İzmir rüzgarlı 38, Bursa ara ara sağanak yağışlı 34, Antalya güneşli 40 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Malatya'dan sevgili Tahsin Bey, Tahsin Yılmaz, Malatyalı hayırsever bir iş insanıdır. Sevgili Murat Morris'le beraber, onlar da şu an kral dinliyorlar. Tahsin Yılmaz'a ve onu tanıyan tüm Malatyalı hemşerilerine çalacağım şarkıyı armağan edeceğim. Agah Mesut, hala Malatya'da mısın diye bir not iletmiş. Buradayım, pazar gününe kadar buradayım inşallah. Benden de selam olsun. Sevgili Ubeyt Hocam ve sevgili Abdullah Abim. Onlara da sıradaki şarkıyı, çalacağım şarkıyı armağan edelim. Konya'dan Neşe Kaya, kendime, çocuklarım Buğlen ve Emine Berra için bir isteğim var demiş. Konya'dan selamlarını göndermiş. Ali kardeşim Samsun'dan Hamide, benim de bir isteğim var. Tüm kral ailesine armağan olsun. İstanbul'dan Sinan, bir istekte bulunacağım. Çalışma arkadaşlarıma armağan ediyorum. Son mesajımızı kim göndermiş? Hemen şöyle bir bakayım. İyi yayınlar diye mesajını iletmiş. Adı Murat Mutlu sanırım. İyi yayınlar dileklerini de göndermiş. Çok teşekkür ediyorum. Sıradaki şarkıyı sizlere armağan ederek devam edelim.

0: Evet, az evvel Kral FM'in canlı yayın aracının bir lokasyonunu söyledim. İlk giden dinleyicimiz hediye çekini kazanacak dedi. Bir dinleyicimiz gitmiş, bir de sesli mesajı var. Bakalım hediye çekini kim kazanmış?
1: İsmim Ozan Namdar. Boğanova'da yaşıyorum. Yıllardır Kral FM'i dinliyorum. Kral FM'de Afrika Ali'yi dinlerken otobüsün Boğanova Hükümet Konağı'nda olduğunu öğrendim. Gelip şifremi söyledim. Hediyemi aldım. Sıradaki şarkıyı Yılmaz Çardak abime ve tüm Müslümcülere armağan ediyorum.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus flaştan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: Şansa kalmaz işiniz.
3: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.

0: Ya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
4: Lösev hayat verir.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkının yorumu Gupse Özay'dan. İlk sana bakıyorum.
6: Bebişim gibi.

0: Mobi ve iş yeri sahipleri Paysel ile ödeme yöntemini işine göre seçiyor. Verimliliği arttıran e-faturalı fiziki POS, farklı bankalarla anlaşmalı sanal POS ve işini dilediğin yere taşıyan linkli ödeme. Sen de hemen başvur Paysel dünyasına katıl.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

ediyor. Pamukova'dan selam demiş. En güzel ve en özel şarkılar yaz tatilinin son günlerini geçiren tüm öğretmen arkadaşlarıma gelsin demiş. Kim göndermiş mesajı? Sena Ergün Can. Cam göndermiş mesajı sanırım. İzmir'den selam olsun. İyi yayınlar diliyorum. Benim de bir isteğim var. Adınızı yazmamışsınız. Ali Bey, Muammer Koçak, İzmir Buca'dan selamlar. Benim için bir şarkı çalarsan sevinirim. Murat Ertaş göndermiş mesajını, Bursa'dan istek şarkısını da yazmış bu arada. Arkın Gürbaş, Malatya'dasın sanırım diye bir not iletmiş. Evet, akşam konser alanına gelirseniz görüşürüz inşallah. İyi yayınlar diye bir not. Ordu Perşembe'den, Doktor Recep Gürler'den gelmiş. Tüm sağlık çalışanlarını ve ilçe sağlık müdürlüğü personeline, ayrıca Gazze ve Özgür Filistin'e gelsin çalacağınız şarkı diye bir not iletilmiş. Son mesajımız İzmir sabahından. İyi yayınlar Nuri Biçer. Benim de bir isteğim var. Kardeşim ameliyata girdi. Dualarınızı bekliyorum diye bir not iletmişsiniz. Allah acil şifalar versin inşallah. Çalacağım şarkıyı sizlere de armağan edeyim.

Alemin kralı, kral efemi, Afrikalı Ali'yi dinliyorsunuz. Hüseyin Yıldırım göndermiş. Sancaktepe'den fanatik hayranı son imparator Hüseyin Yıldırım. Bugün doğum günüm. Bana, aileme ve kral ailesine armağan edersen seviniriz bir şarkı demiş. Doğum gününü de kutluyorum sevgili kardeşim. Öpüyorum gözlerinden. Zuhal Konya'dan göndermiş mesajını. Konya'da Kültür Yolu Festivali'nde sizi ağırlamaktan mutlu olduk. Şu an göremediğim, her zaman yanımda olduğunu bildiğim Osman İner'e benden selam söylerseniz yanında olduğumu hissetsin. Güzel bir şarkı da çalarsan sevinirim demiş. Sevgili Zuhal göndermiş mesajı. Murat Gedikli, Tekstil'de seni dinliyoruz. Selamlar diye bir mesaj. Doğan Kuş diyor ki limon budaması yapıyoruz. Seni dinliyoruz demiş. Sıradaki şarkı Doğan Kuş'a, Uğur Kınalı'ya armağan olsun diye bir not iletilmiş. Yalova Çiftlikköy'den selamlar. Hayırlı yayınlar diliyorum. Ebu Bekir için bir isteğim var. Az evvel çaldım yalnız istediğin sanatçının, haberiniz olsun. İzmir'den selamlar. Senden bir isteğimiz var demiş. Fikriye Taş göndermiş mesajı. Gelen mesajlardaki isteklerden bir tanesi daha hazır.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Ooo, her yerden sipariş aldık.
3: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
2: Tabii ya.
3: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
2: Tami.
3: Tami ya. Tami Posta ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
0: İlaç gibi radyo.

0: aktif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜRTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRTÜRK.
2: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz.

0: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
1: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Yeni Axe Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici.
1: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
2: Kobi ve iş yeri sahipleri Paysel ile ödeme yöntemini işine göre seçiyor. Verimliliği artıran e-faturalı fiziki POS, farklı bankalarla anlaşmalı sanal POS ve işini dilediğin yere taşıyan linkli ödeme. Sen de hemen başvur Paysel dünyasına katıl.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. Uyarıyoruz. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu uydudan dinleyenler dikkat. 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece TürkSat 3A uydusundaki tüm televizyon ve radyo yayınları daha yüksek kaliteli diğer TürkSat uydularına aktarılıyor. Bu değişiklikle birlikte mevcut uydu yayınları sona erecek. Yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında bulunan TKGS özelliği sayesinde kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Ancak TKGS özelliği bulunmayan eski nesil uydu alıcılarında yeniden kanal taraması yapmanız gerekiyor. Aksi halde 16 Ağustos'tan itibaren Kral FM ve Kral Pop Radyo başta olmak üzere yeni frekanslara taşınan televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşamayacaksınız. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu dinlemeye, tüm televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşmaya devam edebilmek için 16 Ağustos'ta kanal taraması yapmayı unutmayın.
5: Uyarıyoruz.

Evet, bugünlük de bu kadar. Bu arada Harbi Kız bugün ve yarın yayında olmayacağı için bir saat yayınımı uzattım. Yarın da yine aynı şekilde. Kendinize iyi bakın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Birazdan sevgili Kaan'la birlikte olacaksınız. Yarın saatler 11'i gösterdiğinde tekrar birlikte olmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kral FM'de Afrikalı Ali'yi dinlediniz. Allah'a ısmarladık.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Anadolu Otoyolu Kandıra Kavşağı ile Doğu İzmit Kavşağı arasında Ali Kahya mevkiinde alt geçit ve yağmur suyu menfezi çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu üzerindeki trafik Ankara ve İstanbul istikametinde çift yönde servis yollarından sağlanıyor. Kayseri-Nevşehir yolunun 64 ile 66. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Van-Hakkari yolunun 71 ile 79. kilometreleri arasında tünel ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Ali abiye teşekkür edelim sevgili Ali abi. Yaşattığın güzelliklerin devamı gelsin. Afrikalı Ali ile birlikteydiniz sevgili Harbi Kız. Bugün ve yarın sizlerle birlikte olamayacak. Yokluğunu aratmamak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz tabii ki. Hoş geldiniz kralcılar. 13 Ağustos günlerden Perşembe. Güzel bir gün diliyorum kralcılarımıza. Evlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında bizleri ağırlayan herkese de alemin en kralında birbirinden değerli sanatçıların şarkılarını hediye edeceğiz, buluşturacağız. Birazdan nasıl ulaşacağınızı hatırlatacağız. Hiçbir yere ayrılmayın. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM. Alemin kralındasınız, Kaan'lasınız.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Hava yurt genelinde sıcak yağışlar da sürüyor. Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleriyle Yozgat ve Çankırı çevreleri, Balıkesir'in kuzey ve Çanakkale'nin iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Sinop, Samsun ve Giresun çevrelerinde kuvvetlenebilir. Ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Garanti BBVA.
4: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İremsak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip

0: yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus Mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus Mobil uygulamasında.
1: Jolly'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
2: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEB. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder. Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.
3: Kaan.

Bilmesin o felek seni ne çok sevdiğimi. Orhan Gencebay şarkısı. Orhan Baba hayranları, bu şarkılar sizler içindi ve sonrasında rahmet ve duayla analım. Hem Ferdi Baba hem de Müslüm Gürses yorumuna yer veriyoruz. Alemin kralında bu şarkılar benim şarkılarım diyen kralcılarımıza da hediye ediyoruz. Bu arada 0532 703 92 00 Kral FM'in WhatsApp numarası. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından kralcılarımız mesajlarını göndermeye devam ediyor. Alemin kralında hayatımıza damgasını vuran bu şarkılara yer verirken sizlere ve sevdiklerinize de keyifle armağan ediyorum. Birazdan ilk saati geride bırakacağız. Hiçbir yere ayrılmayın kralcılar.

yüce dağ başında yayılır atlar. Yar mendil işlemiş ikiye katlar. Mezarım üstünde beş karış otlar. Bitmeyince gönül yardan ayrılmaz. Ayrılmaz en doğru.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor.

güvenilir enerjinin mimarı Türker ve Yaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.

0: bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Merhaba, hızlı bir fon çektirmem lazım ama müsait misiniz?
3: 5 dakika içinde bitirip sizi alıyorum efendim. Buyurun, çay ikram edelim.
4: 3. çayı da içtim, hala sıra gelmedi. Ama çok güzel oluyor hanımefendinin saçı, darısı başıma.
5: Bazılarının 5 dakikası biraz uzun sürebilir. Ama Hyundai Ioniq 5 ile 5 dakika tam olarak 5 dakikadır. Ultra hızlı şarj teknolojisiyle 5 dakikalık şarjla 100 kilometreye varan sürüş menzili Hyundai Ioniq 5 ile. Detaylı bilgi için Hyundai.com.tr.
6: 1 ve 31 Ağustos tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

0: Yeni Axe Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici.
1: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.

0: Kral FM Haber.
1: Mutlu günler. Bugün 13 Ağustos Perşembe, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Ankara'da bugün terörsüz Türkiye sürecine dair önemli bir görüşme var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de DEM Parti heyetini kabul edecek. Görüşmede terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasa ana gündem maddesi olacak. Süreç kapsamında bundan sonra atılacak adımlar değerlendirilecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den terörsüz Türkiye süreci yasasına dair yeni bir açıklama geldi. Bahçeli, kaybedecek vaktimiz yok dedi. Hukuki ve idari süreçlerin mümkün olan en kısa sürede hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Adalet Bakanı Gürlek, Trabzon'da terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklama yaptı. Bakan, iç cepheyi güçlendirme vurgusu yaptı.
2: Şehitlerimizin aziz hatırasını incitecek hiçbir adım atılmamıştır ve atılmayacaktır. Gazilerimizin fedakarlığı bizim için tartışmaya kapalıdır. Tek gayemiz güçlü Türkiye'dir. Güçlü Türkiye'ye giden yolda iç cepheyi güçlendirmektir. Mesele ülkemizin dağlarının, şehirlerinin ve sınırlarının terörle değil, üretimle, yatırımla, turizmle, bilimle ve gençlerimizin başarıyla anılma meselesidir. Mesele bir daha hiçbir Eren Bülbülümüzün çocuk yaşta aramızdan koparılmama meselesidir. Mesele bütün vatandaşlarımızın daha huzurlu bir Türkiye bırakma meselesidir.
1: Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, mecliste kabul edilen çerçeve yasaya destek açıklaması yaptı. Barzani, bu cesur adım Türkiye'de ve tüm bölgede kalıcı barışın, huzurun ve istikrarın sağlanması yolunda önemli bir dönüm noktasıdır dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu CHP'den istifa etti. İmamoğlu'nun yeni partiye üye olması bekleniyor. Merkez Bankası enflasyon tahminini açıkladı. Yıl sonu enflasyon tahmini 2 puan artışla %28'e yükseltildi. Merkez Bankası Başkanı Karahan, savaşın seyrine ilişkin belirsizlik ortamında sıkı ve ihtiyatlı duruşumuzu sürdürüyoruz. Fiyat istikrarına ulaşmak için tüm araçlarımızı kullanmaya devam edeceğiz dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma başlattı. 17 ilde 123 adrese baskın yapıldı, 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilere yolsuzluk, kara para aklama, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketi oluşturma suçlaması yöneltiliyor. NTV'ye konuk olan İçişleri Bakanı Çiftçi, Kuriş operasyonunun örgütün finansal ayaklarına yönelik olduğunu söyledi.
3: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinasyonunda oldu bu. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet suçlarından dolayı bugün Ankara'da, Sakarya'da, Antalya'da eş zamanlı olarak bir operasyon gerçekleştirdi güvenlik güçlerimiz. İşlerinde Alihan Kuriş'in de bulunduğu 30 şüpheli şahıs yakalandı. Alihan Kuriş 2016 yılında bu örgütün başına geçti. Daha doğrusu akımın başına geçti diyelim. Akımın başına geçmesiyle beraber faaliyetler daha bir gizlilik içerisinde yürümeye başladı. Şu anda biz biliyoruz Avrupa'nın Almanya'nın Köln şehrinde büyük bir merkez yapıyorlar. Bittiği zaman da 70 milyon dolarlık büyük bir yatırım bu. Büyük bir genel merkez yapıyorlar. Bu bina bittiğinde, inşaat tamamlandığında faaliyetlerin tamamının oraya da kaydırılacağını, artık faaliyetlerin orada yürütüleceğini de değerlendiriyoruz. Dolayısıyla örgütün suç ayaklarına yönelik olarak, finansal ayaklarına yönelik olarak bu bir operasyondu. Epeyden beri üzerinde çalışılan bir operasyondu ve bugün de gerçekleştirilmiş oldu. İlerleyen günlerde tabii operasyonun neticeleri daha açık bir şekilde ortaya çıkmış olacak.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Mabel Matiz hakkında soruşturma başlattı. Haleylim adlı şarkının müstehcenlik suçu kapsamına girdiği öne sürülüyor. Mabel Matiz, Perperişan şarkısı nedeniyle yargılandı. Müstehcenlik davasından yaklaşık 3 ay önce beraat etmişti. Amerika'nın Texas eyaletinde askeri helikopter düştü. Apache tipi helikopterin bir tarlaya çakılması sonucu 2 asker öldü. Kazanın sebebi araştırılıyor. Bizden bir haber. Kral Otobüsü İzmir'de çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız radyonuzda olsun. Şansa kalmaz işiniz,
4: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. Beşiktaş Avrupa Ligi'nde playoff biletini almanın peşinde. Siyah beyazlar 3. ön eleme turu rövanşında Radek Kralove'yi konuk edecek. Mücadele saat 20'de başlayacak. Lukaku Fenerbahçe'de. Sarı lacivertler Napoli'den transfer ettiği Belçikalı golcüyle 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Beşiktaş'ta uzun süredir beklediği golcüsüne kavuştu. Sırp yıldız Dušan Vlahović 3 yıllık sözleşmeye imza atmak için İstanbul'da. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, transferde geç kaldıkları yönündeki eleştirilere yanıt verdi. "Bırakacağım en büyük miras üst üste 5. şampiyonluktur" diyen Özbek, en iyi transferleri yapacaklarını söyledi. Şansa kalmaz işimiz,
4: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
5: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
6: Hava durumu.
7: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklıklarda 3-4 derece düşüş bekleniyor. Yarın İstanbul yer yer sağanak yağışlı 28, Ankara parçalı bulutlu 30, İzmir güneşli 36, Bursa parçalı bulutlu 29, Antalya güneşli 39 derece.
5: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik,
8: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
6: Yol durumu.
7: Anadolu Otoyolu Kandıra Kavşağı ile Doğu İzmit Kavşağı arasında Ali Kahya mevkiinde alt geçit ve yağmur suyu menfezi çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu üzerindeki trafik Ankara ve İstanbul istikametinde çift yönde servis yollarından sağlanıyor. Kayseri Nevşehir yolunun 64 ile 66. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Van-Hakkari yolunun 71 ile 79. kilometreleri arasında tünel ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
8: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
9: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
10: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
11: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
12: ETS sizin için seçti. Kaan.

14 itibariyle sevgili Ali abiden, Afrikalı Ali'den mikrofonu devraldık. Devamında aynı güzellikte getirelim. Bugün ve yarın sevgili Harbika sizlerle birlikte olamıyor ve onun saatini uğurladık. 17'yi gösterene dek saatler Kaan'la birliktesiniz. Birazdan gelen mesajları da okumaya başlayacağız. Bakalım kralcılarımız bu şarkıları kimlere armağan etmiş. Hiçbir yere ayrılmıyorsunuz. Az sonra tekrar birlikteyiz kralcılar.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de.

0: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Defne, daha ne kadar oynayacaksın kızım? Yatmayı düşünmüyor musun artık?
2: Ya baba, 5 dakikadan sonra hemen yatacağım.
3: Bazılarının 5 dakikası biraz uzun sürebilir. Ama Hyundai Ioniq 5 ile 5 dakika tam olarak 5 dakikadır. Ultra hızlı şarj teknolojisiyle 5 dakikalık şarjla 100 kilometreye varan sürüş menzili Hyundai Ioniq 5'te. Detaylı bilgi için Hyundai.com.tr.
4: Garaj Şoto Ekspertiz. Evde huzurla, yolda güvenle, işte.

0: Galata Migros'ta 10-13 Ağustos tarihleri arasında uzman kasap pirinç kalçalı butun kilosu 89 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1.390.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Kral FM karavanı artık CV Enerji'nin güneş panelleriyle enerji buluyor. CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener hafta içi her gün 17-19 arasında Kral FM'de. Kaan.

Vedalar bazen insanı yoruyor, yaralıyor ve yaşananlar bir türlü unutulmuyor. Cengiz Baba'nın yorumunda olduğu gibi elveda sevgilim, işte bu şarkı benim şarkım diyen ve bu şarkılarda hatıraları, anıları olan kralcılarımıza armağandı. Rahime Hanım'a armağan olsun şarkı. Rahime Hanım'dan sevdiklerine hediye edelim. Selamlar, sevgiler gönderelim. Sevgili Barış Varlar, yer verdiğimiz Orhan Baba şarkısını sevdiklerine, ailesine hediye ediyor. Nilgün Hanım hoş geldiniz. Sizi de unutmayacağız. Nuran Ayrıç'a armağan olsun. Klima karşısında keyifle programını dinliyorum diyor. Bu arada biricik eşi Kudret Bey'e program içerisinde yer vereceğimiz Ferdi Baba yorumunu da armağan ediyor. Ferdi Baba'ya Allah'tan rahmet diliyoruz. Tekrar tekrar Melike Altındağ ve sevdiklerine. İzmir'den Sefa Ateş. Selamlar, sevgiler gönderiyorum. Sana da armağan olsun şarkı. İzmir'e sevgiler. Ali Haydar Urgan'a, Erzurum'da bizleri dinleyen herkese ve sevgili Ali Haydar'dan Zeynep'ine armağan olsun şarkı. Bursa'dan Seda Hanım'a armağan olsun şarkı. Seda Hanım'dan çocuklarına hediye edelim ve kaldığımız yerden devam edelim. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM. Saati 17'yi gösteren dek alemin kralında Kaan'la birliktesiniz.

Hayatımıza damgasını vuran şarkılar, Ferdi Özbeğen yorumunun hemen sonrasında Gülden Karaböcek, Yüreğim Bir Taş ve sırada Selami Şahin var. Fadime Nazire Dereli'ye armağan olsun. Dün doğum günüymüş. Doğum gününü kutlayalım. Nice mutlu yaşlarınız olsun. Biricik eşi Ahmet Bey, oğulları Hasan ve Mustafa'ya armağan etmiş şarkıyı. Çok teşekkür ediyorum. Selamlar, sevgiler gönderiyorum. Size ve ailenize hediye edelim. Erzurum'a selamlar. Erzurum'dan sevgili Mustafa'ya. Muhterem Hanım hoş geldiniz. Muhterem Pekol için ve ailesi için. Rafet Gezer'e, Amasya'da, Taşova'da bizleri dinleyen herkese hediye edelim şarkıyı. Amasya'ya selamlar, sevgiler. Ve Terme'ye dönelim. İrfan Işıkara'dan genç Termelilere armağan olacak şarkı. Şu an fındık toplarken bizleri dinliyorlar. Kolaylıklar dileklerimi iletiyorum. Ve Selami Şahin'in çok sevilen şarkılarından bir tanesiyle sizleri baş başa bırakıyorum.

0: enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Görünmeyen masraflar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, fast, swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
5: Bauplast. Hayat. İyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
6: İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye 1 ile 31 Ağustos tarihleri arasında seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
7: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
10: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkının yorumu Gupse Özay'dan. İlk sana bakıyorum.
11: Bebişim.

0: Yeni Axe Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Uyarıyoruz. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu uydudan dinleyenler dikkat. 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece TürkSat 3A uydusundaki tüm televizyon ve radyo yayınları daha yüksek kaliteli diğer TürkSat uydularına aktarılıyor. Bu değişiklikle birlikte mevcut uydu yayınları sona erecek. Yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında bulunan TKGS özelliği sayesinde kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Ancak TKGS özelliği bulunmayan eski nesil uydu alıcılarında yeniden kanal taraması yapmanız gerekiyor. Aksi halde 16 Ağustos'tan itibaren Kral FM ve Kral Pop Radyo başta olmak üzere yeni frekanslara taşınan televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşamayacaksınız. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu dinlemeye, tüm televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşmaya devam edebilmek için 16 Ağustos'ta kanal taraması yapmayı unutmayın.
3: Uyarıyoruz.

Bu arada bir hatırlatmamız olsun. Kral FM'i uydu anteniyle takip edip dinleyen kralcılarımız 16 Ağustos'ta Kral FM'in uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapıyorsunuz ve Kral FM'i yeniden bulup daha yüksek kalitede dinleme imkanına sahip oluyorsunuz. Dediğimiz gibi 16 Ağustos'ta Kral FM'in uydu frekansı değişiyor. Sizlerin yapacağı çok basit. Otomatik tarama yapıyorsunuz ve Kral FM'i yeniden daha yüksek kalitede dinlemeye devam ediyorsunuz.

0: spor haberlerini sunar.
1: Spor. Beşiktaş Avrupa Ligi'nde playoff biletini almanın peşinde siyah beyazlar 3. ön eleme turu rövanşında Radek Kralove'yi konuk edecek. Mücadele saat 20'de başlayacak. Lukaku Fenerbahçe'de sarı lacivertler Napoli'den transfer ettiği Belçikalı golcüyle 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Beşiktaş'ta uzun süredir beklediği golcüsüne kavuştu. Sırp yıldız Dušan Vlahović 3 yıllık sözleşmeye imza atmak için İstanbul'da. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek transferde geç kaldıkları yönündeki eleştirilere yanıt verdi. Bırakacağım en büyük miras üst üste 5. şampiyonluktur diyen Özbek en iyi transferleri yapacaklarını söyledi. Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.

0: spor haberlerini sundu.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
2: Yol durumu.
3: Anadolu Otoyolu Kandıra Kavşağı ile Doğu İzmit Kavşağı arasında Ali Kahya mevkiinde alt geçit ve yağmur suyu menfezi çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu üzerindeki trafik Ankara ve İstanbul istikametinde çift yönde servis yollarından sağlanıyor. Kayseri-Nevşehir yolunun 64-66. Kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Van-Hakkari yolunun 71-79. Kilometreleri arasında tünel ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Haritacı risk haritasını sunar.
1: Hava yurt genelinde sıcak yağışlar da sürüyor. Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleriyle Yozgat ve Çankırı çevreleri, Balıkesir'in kuzey ve Çanakkale'nin iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Sinop, Samsun ve Giresun çevrelerinde kuvvetlenebilir. Ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
4: Doğada ne varsa
5: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj
3: Oto Ekspertiz. Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil Budur
4: hissi. Opel Corsa ile her yola eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
5: İlaç gibi radyo.
6: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
7: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Bahar. Reklamların hemen sonrasında ustalara saygı kuşağı, rahmet ve dua ile analım. Bu şarkılar benim şarkılarım diyen kralcılarımız. Sizler için seçtik, sizlerin radyolarınızda duymayı istediği şarkılarda. Balıkesir Burhaniye'den Mustafa amcamıza selamlar gönderelim, ellerinden öpelim, 70 yaşında fanatik kralcıymış. Onun bir isteği var. İki Ferdi Baba yorumuna yer verdim. Mustafa amcamıza armağan olsun iki şarkı. Tek başına bizleri dinliyormuş. Çankırı merkezden öncelikle Mine Hanım'a, Mine Hanım'dan sitem ettiği Abdullah Bey'e armağan olsun. Dinliyor mudur acaba? Samsun'dan Muharrem Bey, Atakum'da şu an boya yaparken bizleri dinliyor. Emekçimize sevgiler gönderiyorum. Kolaylıklar dileklerimi iletiyorum. İzmir'den sevgili Ali, oğlum Berkay, kızım Beyza ve dünyalar güzeli eşim için bir şarkı rica ediyorum diyor. Baş üstüne döndük Kara Duman'a armağan olsun. Şu an sarımsak temizliyorlarmış. Ablacığım Makbule Kara Duman'a tüm Kastamonu Taşköprülere hediye olsun şarkı der. Pamukova'dan Gülcan Hanım şu an Sapanca'da tatilde bizleri dinliyorlar. Aileye selamlar, iyi tatiller. Tokat Erbağ'dan sevgili Tayfur'a armağan olsun ve Almanya'dan İbrahim 30 yıl aradan sonra ilk defa eşimle ayrı bir şekilde izne gidiyoruz. Sıradaki şarkıyı kıymetli eşime armağan ediyorum der. Allah kavuştursun dileklerimi iletiyorum. Selamlar, sevgiler gönderiyorum. Orhan Baba şarkısına yer vereceğiz Feride Hanım'a ve sevdiklerine tabii ki. Sonrasında Birgül Hanım hoş geldiniz. Yer vereceğimiz Müslüm Baba yorumunu size ve sevdiklerinize ve tabii ki Müslüm Gürses hayranlarına da hediye ediyorum.

İlaç gibi radyo. Reklam. Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus Seyahat Programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bir

0: Doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 42 lira, 400 gram Nutella fındık kreması 145 lira ve

0: tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşposta. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşpos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Kral FM'i uydu anteniyle dinleyenler dikkat! Dikkat! 16 Ağustos'ta Kral FM'in uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral FM'i yeniden bulun ve daha yüksek kalitede dinleyin.

Ve geldik programın sonuna. Kralcılarımız sevgili Ali abiden, Afrikalı Ali'den mikrofonu devraldık saat 14'te ve kaptanımıza devredeceğiz yayını. Kaptanım inşallah keyifler yerindedir. Sana da buradan selamlar, sevgiler gönderiyorum. Keyifli, güzel bir yayın diliyorum. Güzel bir akşam diliyorum kralcılarımıza. Düzce'den Gülay Hanım'ı da unutmayalım. Ona da buradan selamlar, sevgiler. Teşekkür ediyorum Gülay Hanım. Yarın yine aynı saatte kavuşmak, buluşmak temennisiyle Allah'a emanet olun.

0: Kral FM Haber. Mutlu akşamlar. Bugün 13 Ağustos Perşembe, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Ankara'da terörsüz Türkiye sürecine dair önemli bir görüşme var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de DEM Parti heyetini kabul etti. Görüşmede terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasa ana gündem maddesi. Süreç kapsamında bundan sonra atılacak adımlar değerlendiriliyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında hazırlanan fezlekeler meclise ulaştı. Her iki isim de rüşvet almakla suçlanıyor. Dokunulmazlıklarının kaldırılması talep ediliyor. Kamusen Genel Başkanı Kahveci, Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hedefini 2 puan artırmasını değerlendirdi. Ekonomik hedefler değiştiyse memur ve emekli maaşları da yeniden değerlendirilmeli dedi. Kahveci, memur ve emeklilerimizin maaş artışlarının bir yıl önceki tahminlere mahkum edilmesi kabul edilemez ifadesini de kullandı. İstanbul'dan yaz tatili için memleketleri Giresun'a giden Kırca ailesi dere kenarında piknik yaparken sele kapıldı. Baba kendi imkanlarıyla kurtuldu, iki kız kardeşle annenin cansız bedeni saatler sonra bulundu. Muğla'nın Fethiye ilçesinde Katrancı koyunda bir teknede yangın çıktı. Aralarında çocukların da olduğu 115 kişi tekneden tahliye edildi. Ay sonuna kadar motorinde ÖTV sıfırlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı dezenflasyon sürecini güçlendirmek amacıyla yeni bir karar aldı. Motorindeki özel tüketim vergisini Ağustos ayı boyunca sıfırladı. Düzenlemeyle motorin ürünlerinde eşel mobil sistemi kaldırılırken Eylül ayı itibarıyla motorinden alınan ÖTV tutarı 3 liralık artışlarla yıl sonuna kadar devam edecek. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Mabel Matiz hakkında soruşturma başlattı. Haleylim adlı şarkısının müstehcenlik suçu kapsamına girdiği öne sürülüyor. Mabel Matiz, Perperişan şarkısı nedeniyle yargılandı. Müstehcenlik davasından yaklaşık 3 ay önce beraat etmişti. Bizden bir haber. Kral Otobüsü İzmir'de çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız radyonuzda olsun. Şansa kalmaz
1: işimiz Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor. Beşiktaş Avrupa Ligi'nde playoff biletini almanın peşinde. Siyah beyazlar 3. ön eleme turu rövanşında Radek Kralove'yi konuk edecek. Mücadele saat 20'de başlayacak. Lukaku Fenerbahçe'de. Sarı lacivertler Napoli'den transfer ettiği Belçikalı golcüyle 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Beşiktaş'ta uzun süredir beklediği golcüsüne kavuştu. Sırp yıldız Dušan Vlahović 3 yıllık sözleşmeye imza atmak için İstanbul'da. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek transferde geç kaldıkları yönündeki eleştirilere yanıt verdi. Bırakacağım en büyük miras üst üste 5. şampiyonluktur diyen Özbek en iyi transferleri yapacaklarını söyledi.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Anadolu Otoyolu Kandıra Kavşağı ile Doğu İzmit Kavşağı arasında Ali Kahya mevkiinde alt geçit ve yağmur suyu menfezi çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu üzerindeki trafik Ankara ve İstanbul istikametinde çift yönde servis yollarından sağlanıyor. Kayseri-Nevşehir yolunun 64 ile 66. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Van-Hakkari yolunun 71 ile 79. kilometreleri arasında tünel ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
1: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Güneşten elektrik üreten CB Enerji, Kaptan Şener'i sunar.
6: Kaptan Şener.
7: İlaç gibi radyo.

0: bıktım
1: Sevgili Kaan, yüreğine sağlık, teşekkür ediyoruz, nefesine sağlık, kralcılarla birlikte oldun. Şimdi mikrofonda olma sırası bizde. Evet, uzunca bir saat yine yayındaydın. Geçmiş olsun, dileklerimizi iletelim sana da. Efendim, takvim yaprakları 13 Ağustos 2026 Perşembe gününde olduğumuzu gösteriyor. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu farkıyla Kral FM'de yine şarkıları, duyguları paylaşmak adına buluştuk. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bütün coğrafyalara, evet, bizleri her nereden takip ediyorsanız hepinize selam olsun diyelim. Hazırsanız günün telaşını, koşuşturmacasını, olup bitenlerini, hatta bu sıcak havasını şöyle bir yana bırakalım. Buyurun, şarkıların tadını çıkarmaya başlayalım. Kral FM'de Kaptan Şener'le müzik yolculuğunuz başlıyor.

0: Şener reklamlardan sonra devam edecek.
1: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
2: Hava yurt genelinde sıcak yağışlar da sürüyor. Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleriyle Yozgat ve Çankırı çevreleri, Balıkesir'in kuzey ve Çanakkale'nin iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Sinop, Samsun ve Giresun çevrelerinde kuvvetlenebilir. Ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
3: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Vakıfbank daima seninle. İlaç gibi radyo.

Güvenilir enerjinin mimarı Türker Veyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım. Anladım.

0: Müşterileri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz. 10-16 Ağustos tarihi.

0: bilgisayar.com'da. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte

0: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Isıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPost'ta. Posum Cep'te, Link'te tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPost'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm post çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkının yorumu Gupse Özay'dan. İlk sana bakıyorum.
4: Bebişim gibi.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Kral FM otobüsü bugün İzmir'deydi. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluştuk, hediyeler dağıttık. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım bugün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
2: İsmim Mustafa Ak, Kral FM dinleyicisiyim. Yaşım 55. Anonsu duydum, hediye çekimi aldım. Sıradaki şarkıyı eş ve dost akrabalarıma hediye ediyorum.
3: İsmim Ozan Namdar, Boğanova'da yaşıyorum. Yıllardır Kral FM'i dinliyorum. Kral FM'de Afrika Ali'yi dinlerken otobüsün Boğanova Hükümet Konağı'nda olduğunu öğrendim. Gelip şifremi söyledim, hediyemi aldım. Sıradaki şarkıyı Yılmaz Çardak abime ve tüm Müslümcülere armağan ediyorum.
1: Kral FM otobüsü yarın İzmir'de olacak. Kulağın radyonda olsun.
4: Güneşten elektrik üreten CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener devam ediyor.
5: Kaptan Şener. İlaç gibi.

Seyrimiz yolculuğumuz devam ediyor. Şarkıları paylaşmaya başladık dostlarımızla birlikte. İletişim bilgilerini hatırlatma vakti. Kral FM WhatsApp hattımız 0532 703 92 00 ve Instagram'dan yazmak isteyen sevgili kralcılar. Kral FM Kaptan Şener profilinden mesajlarını ulaştırabilirler sevgili kralcılara. Hatırlatmış olalım iletişim bilgilerimizi ve vakit kaybetmeden şöyle dönelim bakalım kimler bizleri dinliyor. İlk mesajları dillendirmeye çalışalım. Arzu Gönül ben geldim diyor. Hoş buldum huzurumun sesi, siz de hoş gelmiş, sefalar getirmişsiniz demiş. İsviçre'den mesajını ulaştırmış. Evet çok çalışıyorum, tersim düzüme dönüyor vallahi. Bugün çalışmıyorum gerçi ama huzurumun sesi geçen hafta Burcu'mun babacığı için kan anonsu yapmışsınız ya. Çok teşekkür ediyoruz o güzel kocaman yüreğinize sağlık. Güzel yürekli huzurumun sesi demiş. Şifa dileklerimizle diyelim inşallah iyi olmuştur. Temennimiz o yönde. Gönül ailesine de bir selam gönderelim İsviçre'ye. Mutlu huzurlu akşamları, yayınlar kaptanım Bodrum'dan selam diyor. Bugün de Pelo takipteymiş. İyi tatiller dileklerimizle diyelim. Emine Hanım Hollanda'dan bizleri dinliyor. Güzel yüreklim can kaptanım. Dün gece gökyüzü harikaydı ve meteor yağmuru vardı. O kadar güzeldi ki anlatamam diyor. Sen de keyif almışsındır inşallah. Çok sıcak Hollanda'dan sevgiler. Evet şarkılar ruhumuzu dinlendirsin demiş. Efendim Hollanda'ya selam olsun. Ben de bir arkadaşımla böyle o gökyüzünün muhteşem tablosunu gece yarısına kadar takip ettim. Gerçekten muazzam bir gökyüzü şöleni vardı. Vatandaşlar da buna yoğun bir ilgi gösterdi. Bulunduğum coğrafyaya bir baktım, etrafta herkes sandalyesini kapan, hatta şişme yatağını kapan gelmiş. Evet nadir yaşanan anlardan biriydi diyelim. Güzelliklere çıksın yolumuz her daim, güzel düşünelim. Selamlar sevgiler kaptanım, hoş geldin, ben de geldim diyor. Hemen yoklamamı veriyorum, dinlemede olacağım. Yaprak sarıyorum bir yandan bugün de. Sen de buyur gel demiş akşama kaptanım, davetli misin diyor. Allah'a emanetsin güzel yüreklim demiş. Neslihan Hanım teşekkür ediyoruz o güzel davet için. Vallahi yemiş kadar olduk diyelim. Sizlere de kolaylıklar diliyorum. Tülay da güne söz bırakmış. Karanlığın ne kadar derin olursa olsun elini tutan bir ışığın varsa yollar aydınlanır. Huzurum gönlümün efendisi, hoş gelmişsin, ben de geldim, yerimi aldım, keyifli yayınların akşamında güzel olsun demiş. Sizlerin de efendim akşamı çok güzel olsun diyelim. İlk mesajları böylelikle dillendirmiş olduk. Kral FM'desiniz, Kaptan Şener'le müzik yolculuğu efsane şarkılarla devam etsin.

0: Güneşten elektrik üreten CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener reklamlardan sonra devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
4: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
5: Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
6: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
7: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de.
8: Chery. 10-17 Ağustos tarihleri arasında Intel Ultra 7 işlemcili, Lenovo hepsi bir arada bilgisayar 59.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
10: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
12: Tatil Budur hissi.
13: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
14: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
15: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
16: Migros Yemek. Migros

0: Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici.
1: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
2: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.

0: İlaç gibi radyo.
1: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Uyarıyoruz.
3: Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu uydudan dinleyenler dikkat. 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece TürkSat 3A uydusundaki tüm televizyon ve radyo yayınları daha yüksek kaliteli diğer TürkSat uydularına aktarılıyor. Bu değişiklikle birlikte mevcut uydu yayınları sona erecek. Yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında bulunan TKGS özelliği sayesinde kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Ancak TKGS özelliği bulunmayan eski nesil uydu alıcılarında yeniden kanal taraması yapmanız gerekiyor. Aksi halde 16 Ağustos'tan itibaren Kral FM ve Kral Pop Radyo başta olmak üzere yeni frekanslara taşınan televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşamayacaksınız. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu dinlemeye, tüm televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşmaya devam edebilmek için 16 Ağustos'ta kanal taraması yapmayı unutmayın.
2: Uyarıyoruz.
4: Güneşten elektrik üreten CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener devam ediyor.
5: Kaptan Şener.
0: İlaç gibi radyo.

Oyuncak gibi Aleyna Tilki yorumuyla geldi efendim. Sevgili kraldılar, böyle genç nesiller eski şarkıları yaşatmaya devam ediyor. Gerçekten mutlu oluyorum. Yani yeni nesiller aktarmaya devam ediyor, şarkılar yaşamaya devam ediyor. Ruhu şad olsun, çok trajik bir şekilde yaşamdan uğurladığımız Güllü anmış olalım. Rahmet dileklerimizi iletelim, yaşamdan uğurladığımız nice sanatçılarımızı da hatırlayarak. Sevgili kraldılar, yavaş yavaş bu saati sonlandıracağız. Saat başı ana haber bülteni var biliyorsunuz, 18'de günün gelişen haberlerini bir paylaşalım. Bakalım hem dünyamızda hem ülkemizde ne gibi gelişmeler olmuş, haberdar olalım. İkinci saatte şarkılarımla, sohbetimle

0: Kral FM Haber. Mutlu akşamlar. Bugün 13 Ağustos Perşembe, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Ankara'da terörsüz Türkiye sürecine dair önemli bir görüşme var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de DEM Parti heyetini kabul etti. Görüşmede terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasa ana gündem maddesi. Süreç kapsamında bundan sonra atılacak adımlar değerlendiriliyor. Adalet Bakanı Gürlek, Trabzon'da terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklama yaptı. Bakan, ilk cepheyi güçlendirme vurgusu yaptı.
1: Şehitlerimizin aziz hatırasını incitecek hiçbir adım atılmamıştır ve atılmayacaktır. Gazilerimizin fedakarlığı bizim için tartışmaya kapalıdır. Tek gayemiz güçlü Türkiye'dir. Güçlü Türkiye'ye giden yolda iç cepheyi güçlendirmektir. Mesele ülkemizin dağlarının, şehirlerinin ve sınırlarının terörle değil, üretimle, yatırımla, turizmle, bilimle ve gençlerimizin başarıyla anılma meselesidir. Mesele bir daha hiçbir Eren Bülbülümüzün çocuk yaşta aramızdan koparılmama meselesidir. Mesele bütün vatandaşlarımızın daha huzurlu bir Türkiye bırakma meselesidir.
0: Terörsüz Türkiye süreci yasasının mecliste kabul edilmesinin ardından Milli Savunma Bakanlığı'ndan ilk açıklama geldi. Çerçeve yasa kapsamında çalışmalara başlandığı duyuruldu. Son bir hafta içinde 3 PKK'lı teröristin daha barınma yerlerinden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi. Hudut karakolları ve üst bölgelerinde birlik ya da personel azaltılmasının söz konusu olmadığı da açıklandı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, mecliste kabul edilen çerçeve yasaya destek açıklaması yaptı. Barzani, bu cesur adım Türkiye'de ve tüm bölgede kalıcı barışın, huzurun ve istikrarın sağlanması yolunda önemli bir dönüm noktasıdır, dedi. AK Parti yarın Ankara'da 25. yaşını kutlayacak. Başkent Millet Bahçesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek.

0: gerçekleştirilecek. Etkinlikte drone ve mapping gösterileri olacak. Etkinlikte 25 yılın özeti anlatılacak. Ayrıca 25 yıla özel yıl boyunca Türkiye genelinde 25 milyon ağaç dikilecek. Merkez Bankası enflasyon tahminini açıkladı. Yıl sonu enflasyon tahmini 2 puan artışla %28'e yükseltildi. Merkez Bankası Başkanı Karahan, savaşın seyrine ilişkin belirsizlik ortamında sıkı ve ihtiyatlı duruşumuzu sürdürüyoruz. Fiyat istikrarına ulaşmak için tüm araçlarımızı kullanmaya devam edeceğiz dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma başlattı. 17 ilde 123 adrese baskın yapıldı. 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilere yolsuzluk, kara para aklama, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketi oluşturma suçlaması yöneltiliyor. NTV'ye konuk olan İçişleri Bakanı Çiftçi, Kuriş operasyonunun örgütün finansal ayaklarına yönelik olduğunu söyledi.
1: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinasyonunda oldu bu. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet suçlarından dolayı bugün Ankara'da, Sakarya'da, Antalya'da eş zamanlı olarak bir operasyon gerçekleştirdi güvenlik güçlerimiz. İşlerinde Alihan Kuriş'in de bulunduğu 30 şüpheli şahıs yakalandı. Alihan Kuriş 2016 yılında bu örgütün başına geçti. Daha doğrusu akımın başına geçti diyelim. Akımın başına geçmesiyle beraber faaliyetler daha bir gizlilik içerisinde yürümeye başladı. Şu anda biz biliyoruz Avrupa'da, Avrupa'nın Almanya'nın Köln şehrinde büyük bir merkez yapıyorlar. Bittiği zaman da 70 milyon dolarlık büyük bir yatırım bu. Büyük bir genel merkez yapıyorlar. Bu bina bittiğinde, inşaat tamamlandığında faaliyetlerin tamamının oraya da kaydırılacağını, artık faaliyetlerin orada yürütüleceğini de değerlendiriyoruz. Dolayısıyla örgütün suç ayaklarına yönelik olarak, finansal ayaklarına yönelik olarak bu bir operasyondu. Epeyden beri üzerinde çalışılan bir operasyondu ve bugün de gerçekleştirilmiş oldu. İlerleyen günlerde tabii operasyonun neticeleri daha açık bir şekilde ortaya çıkmış olacak.
0: Balıkesir'in iki farklı noktasında orman yangını çıktı. Edremit'te yerleşim yerlerine kadar ilerleyen alevler durduruldu. Dursunbey ilçesindeki yangına da müdahale sürüyor. Muğla'nın Fethiye ilçesinde Katrancı koyunda bir teknede yangın çıktı. Aralarında çocukların da olduğu 115 kişi tekneden tahliye edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Mabel Matiz hakkında soruşturma başlattı. Haleylim adlı şarkının müstehcenlik suçu kapsamına girdiği öne sürülüyor. Mabel Matiz, Perperişan şarkısı nedeniyle yargılandı. Müstehcenlik davasından yaklaşık 3 ay önce beraat etmişti. Amerika'nın Texas eyaletinde askeri helikopter düştü. Apache tipi helikopterin bir tarlaya çakılması sonucu 2 asker öldü. Kazanın sebebi araştırılıyor. Bizden bir haber. Kral Otobüsü İzmir'de çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız radyonuzda olsun. Şansa kalmaz
2: işimiz Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor. Beşiktaş Avrupa Ligi'nde playoff biletini almanın peşinde. Siyah beyazlar 3. ön eleme turu rövanşında Radek Kralove'yi konuk edecek. Mücadele saat 20'de başlayacak. Lukaku Fenerbahçe'de. Sarı lacivertler Napoli'den transfer ettiği Belçikalı golcüyle 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Beşiktaş'ta uzun süredir beklediği golcüsüne kavuştu. Sırp yıldız Dušan Vlahović 3 yıllık sözleşmeye imza atmak için İstanbul'da. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek transferde geç kaldıkları yönündeki eleştirilere yanıt verdi. Bırakacağım en büyük miras üst üste 5. şampiyonluktur diyen Özbek en iyi transferleri yapacaklarını söyledi.

0: otopratik.
1: Hava durumu.
2: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklıklarda 3-4 derece düşüş bekleniyor. Yarın İstanbul yer yer sağanak yağışlı 28, Ankara parçalı bulutlu 30, İzmir güneşli 36, Bursa parçalı bulutlu 29, Antalya güneşli 39 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
0: Otopratik, Otopratik.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Anadolu Otoyolu Kandıra Kavşağı ile Doğu İzmit Kavşağı arasında Ali Kahya mevkiinde alt geçit ve yağmur suyu menfezi çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu üzerindeki trafik Ankara ve İstanbul istikametinde çift yönde servis yollarından sağlanıyor. Kayseri Nevşehir yolunun 64 ile 66. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Van-Hakkari yolunun 71 ile 79. kilometreleri arasında tünel ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Modern Sabahlar. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.
3: Kaptan Şener.
4: İlaç gibi radyo.

0: O beni öldürecek.
1: Bültenimizin hemen sonrası ikinci saate hoş geldiniz. Öncelikle yollardaki kralcılara iyi yolculuklar dileyelim. Trafik biraz yoğunlaşıyor. Tam iş çıkış saati malumunuz. Büyük şehirlerde, mega kentlerde, küçük ilçe bazında bile artık trafik yoğunlaşıyor. O yüzden güzergahları bir kontrol etmekte fayda var. Sağ salim gideceğiniz yerlere ulaşın efendim. Hepinize iyi yolculuklar tekrar. Mesaide olan güzel yürekler, hepinize iyi mesailer. Bugün sevgili kuzene ziyarette bulundum. Torbalı Sanayi Sitesi'de sevgili Serkan'ıma, Bobinaj ekibi, sevgili Sermet Ustam, sevgili Sabri kardeşim selam olsun diyelim. Bütün esnaflarımıza bir selam gönderelim. Hepinizin emeğine sağlık canlar. İşlerinin başında mesaide olan tüm güzel yüreklere şarkılarım armağandır. Yine görevleri başındaki kahramanları da unutmayalım. Bugün de selamlayalım onları. Askerimiz, polisimiz, sağlıkçı dostlarımız gibi tüm meslek grupları, bizim için nöbette görevde olan bütün güzel yürekler. Hepinize vukuatsız iyi nöbetler, iyi görevler diliyorum. İstirahatteki dostlara da güzel bir perşembe akşamı olsun. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu farkıyla. Kral FM'de Kaptan Şener'le müzik yolculuğunda ikinci saate hoş geldiniz.

0: güneşten elektrik üreten CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener reklamlardan sonra devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
4: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında
5: Akbank. KAPEX Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
6: Ama dememek için Emma Sigorta Bauplus'ta. Oh ne rahat hayat.
7: Bauplus. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
10: Türkiye Sigorta, gücü adında.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
13: Evde huzurla, yolda güvenle, işte

0: Merhaba. 40 dakika önce sipariş vermiştim ama hala gelmedi.
1: Çok ilginç bir trafik var. 5 dakika içinde oradayım.
2: Rota oluşturuldu.
3: Bazılarının 5 dakikası biraz uzun sürebilir. Ama Hyundai Ioniq 5 ile 5 dakika tam olarak 5 dakikadır. Ultra hızlı şarj teknolojisiyle 5 dakikalık şarjla 100 kilometreye varan sürüş menzili Hyundai Ioniq 5'te. Detaylı bilgi için Hyundai.com.tr.
4: 1 ve 31 Ağustos tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz Setur Yaz Show.
6: Hala tatile çıkmaya fırsat mı arıyorsun? Setur Yaz fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
5: Bize huzur lazım.
8: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
9: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
10: Migros Yemek.
9: Migros uygulamasında.
11: İlaç gibi radyo.
12: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağrın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
11: İlaç gibi radyo.
13: Reklam.
14: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜVTÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.
15: Güneşten elektrik üreten CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener devam ediyor.
16: Kaptan Şener.
11: İlaç gibi.

yıllara bir güne nasıl sığdırdın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle, bana da söyle, ben de bileyim.

Evet, meteoroloji uyarmıştı. Yavaş yavaş böyle Poyraz'ın etkisi kendini hissettirmeye başladı diyebiliriz sevgili kralcılar. Ege'de hava böyle. Marmara içinde Balkanlar üzerinden gelen bir yağışlı havanın etkili olacağı söyleniyordu. Bakalım akşam itibariyle durumlar ne olacak? Efendim ikinci saate efsaneler babalar isteri sizler için çalmaya devam ediyor. Bir yandan da hemen mesajlarınızı şöyle bir gözden geçireceğim. Kimler takipteymiş, nerelerden dinliyorlar. Selamlamaya çalışalım Ayten ablamız. Kaptanımız canımız huzurlu güzel akşamın olsun kalbi güzel cansın demiş. Hiçbir şeyini özel bir gün için saklama diyor. Nefes alabildiğin, yaşadığın her gün özeldir. Her saniye kıymetlidir. Çünkü zamanın telafisi yoktur. Güzel yayınlar, seni seviyoruz, Allah'ım korusun seni. Adana'dan selamlar diyor. Adana'ya selam olsun Ayten ablamıza. Suna babacığına bizler iyiyiz Allah'a şükür. Dün biraz kötü gördüm seni, inşallah bugün daha iyi olmuşsundur. Geçmiş olsun, Allah'a emanet ol baba. Kendine çok dikkat et notunu iletmişti. Sudenaz da aynı şekilde dün sesini duydum çok mutlu oldum. Bizler iyiyiz, kendine dikkat et, Allah'a emanet ol dedi. Suna ve Sudenaz böyle her gün babacığına sesleniyor. Muhterem ablamız, insanları tanımak için tüm gücünüzü verin ama tüm sevginizi vermeyin. Çünkü onları tanımaya başladıkça verdiğiniz sevgiye acıyacaksınız diyor. Hoş geldin sevgili kardeşim. Ben seninleyim, seviyoruz seni. İstanbul'dan sevgiler, selamlar. Akşamında güzel olsun. Sevgiyle mutlu kal. Rabbime emanetsin demiş. Teşekkür ediyoruz efendim. Selamlar olsun diyelim muhterem ablamıza da. Durdane Hanım, hoş geldin. Sefalar getirdin kaptanım. Günün, akşamın çok güzel olsun. Ben her gün senin o güzel tavsiyelerinden feyiz alıyorum. Hayata dair öngörülerini çok önemsiyorum. O zaman ne diyoruz? Başlasın en güzel saatler. Hollanda'dan selamlar, sevgiler demiş. Bizden de selam olsun. Bilmiyorum diyebilmek zekanın terbiyesidir. Yanılmışım diyebilmek egonun terbiyesidir. Özür dilerim diyebilmek karakterin terbiyesidir. Nasıl düzeltebilirim diyebilmekse insanlığın terbiyesidir. Vallahi ne güzel bir sözmüş ya Durdan Hanım. Bunu kaydedelim, bir ekran görüntüsü alalım, ne bileyim, duvar yazısı yapalım, bir yerlerde paylaşalım. İşte feyz alınası sözler. Turgay Varol, hayırlı akşamlar kaptan, iyi yayınlar, kolay gelsin, hayırlı cumalar demiş şimdiden, sağ olsun. Nilgün Güllüoğlu bir şarkı istemiş herhalde, bakayım şöyle, Antalya'dan yazıyorum, iyi yayınlar diliyorum demiş, selam olsun diyelim Antalya'mıza da. Beyhan Latife Hanım, buradayım İstanbul Avcılar dinlemede demiş, selamlar diyelim. Abi hoş geldin diyor. Tavas yine bugün takipte, festivalimiz var pazar gününe kadar. Şehir baya kalabalık bugünlerde. Sevgiler saygılar, çıkın çıkın gelin gari demiş. İyi yayınlar abi, Ege'nin bağrından selam olsun diyor. Bizden de selam olsun kardeşim. Kaptanım selamlar demiş Filiz Kıtay. Maalesef bugün çok üzüldüm, bir şey yaşadım demiş. Tüle arkadaşımla ilgili diyor. Bakayım şöyle, neyse bunu yayında paylaşmayalım. Yani ben de bunu anlamıyorum bazen gerçekten. Hani eskilerin çok güzel bir lafı vardır ya. Tavşan dağa küsmüş, dağın haberi bile yok. Vallahi dostlarınızda, arkadaşlarınızda hiçbir güç, hiçbir kuvvet, gerçekten samimiyseniz bu konuda, aranıza girmesin derim. Boş verin. Mevzu bahis kim olursa olsun bence. Ve Tuğba Zaman takipteydi. Selamlarımızı iletelim İstanbul dinlemede. Efendim ikinci saatin o güzel mesajlarını da dillendirdiğimize göre, alemin kralında kaptanla seyriniz devam etsin.

0: Sen elektrik üreten CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener reklamlardan sonra devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
4: Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
5: Ama dememek için ama sigorta.
6: Chery Tigo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tigo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar chery.com.tr'de.
7: Chery. Güvenilir enerjinin mimarı Türker Veyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.
8: Klima deyince vatan.
9: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.

0: Expertiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
5: Merhaba. 40 dakika önce sipariş vermiştim ama hala gelmedi.
6: Çok ilginç bir trafik var. 5 dakika içinde oradayım.
7: Rota oluşturuldu.
8: Bazılarının 5 dakikası biraz uzun sürebilir. Ama Hyundai Ioniq 5 ile 5 dakika tam olarak 5 dakikadır. Ultra hızlı şarj teknolojisiyle 5 dakikalık şarjla 100 kilometreye varan sürüş menzili Hyundai Ioniq 5'te. Detaylı bilgi için Hyundai.com.tr.

0: Yeni Axe Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici.
1: 5-30 Ağustos tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: İlaç gibi radyo.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.
5: Kral FM'i uydu anteniyle dinleyenler dikkat!
6: Dikkat!
5: 16 Ağustos'ta Kral FM'in uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral FM'i yeniden bulun ve daha yüksek kalitede dinleyin.
7: Güneşten elektrik üreten Seviye Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener devam ediyor.
8: Kaptan Şener.
2: İlaç gibi radyo.

Evet sevgili kralcılar, artık yavaş yavaş bu güzel ezgilerle, bu güzel türkülerle programı sonlandıralım. 17'de sevgili Kaan'ımızdan mikrofonu teslim almıştık. Şimdi artık mikrofonu Melis'imize teslim etme vakti. İzmir'den Bursa'ya teslim ediyoruz mikrofonumuzu. Melis'e de iyi programlar dileklerimizi iletelim. Hepinize afetsiz, sorunsuz, problemsiz çok güzel bir akşam diliyorum. Yarın yine aynı saatte Alemin Kralı'nda şarkılarımızla, sohbetimizle günün akşam güneşi vakitleri yaklaşırken bir araya gelelim, buluşalım canlar. Bugün de program biter, Kaptan Şener bu güzel türküyle usul usul gider.

0: bize gel.
1: Sen hayırdır?
2: Güneşten elektrik üreten Sivi Enerji Kaptan Şener'i sundu.
3: Gündem. Net gündem.
4: Mutlu akşamlar. Bugün 13 Ağustos Perşembe, haber sitelerinden derlediğimiz net gündemle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Terörsüz Türkiye kapsamında meclisten geçen çerçeve yasayla başlayan süreç haber portallarında manşette. ntv.com.tr ile başlayalım. Ankara'da terörsüz Türkiye sürecine dair önemli bir görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de DEM Parti heyetini kabul etti. 1 saat 40 dakika süren görüşmede terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasa ana gündem maddesiydi. Süreç kapsamında bundan sonra atılacak adımlar değerlendirildi. Geçelim terethaber.com'a. Terörsüz Türkiye süreci yasasının mecliste kabul edilmesinin ardından Milli Savunma Bakanlığı'ndan ilk açıklama geldi. Çerçeve yasa kapsamında çalışmalara başlandığı duyuruldu. Son bir hafta içinde 3 PKK'lı teröristin daha barınma yerlerinden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi. Hudut karakolları ve üs bölgelerinde birlik ya da personel azaltılmasının söz konusu olmadığı da açıklandı. Hürriyet.com.tr ile devam edelim. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'le Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında hazırlanan fezlekeler meclise ulaştı. Her iki isim de rüşvet almakla suçlanıyor. Dokunulmazlıklarının kaldırılması talep ediliyor. AK Parti yarın Ankara'da 25

0: 5. yaşını kutlayacak sabah.com.tr'deyiz. Başkent Millet Bahçesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek etkinlikte drone ve mapping gösterileri olacak. Etkinlikte 25 yılın özeti anlatılacak. Ayrıca 25 yıla özel yıl boyunca Türkiye genelinde 25 milyon ağaç dikilecek. Habertürk.com var sırada. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini 2 puan artışla %28'e yükseltti. Kamusen Genel Başkanı Kahveci, ekonomik hedefler değiştiyse memur ve emekli maaşları da yeniden değerlendirilmeli dedi. Kahveci, memur ve emeklerimizin maaş artışlarının bir yıl önceki tahminlere mahkum edilmesi kabul edilemez ifadesini kullandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma başlattı. 17 ilde 123 adrese baskın yapıldı. 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilere yolsuzluk, kara para aklama, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketi oluşturma suçlaması yöneltiliyor diye yazıyor sözcü.com.tr'de. CNNTürk.com'a geçelim. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Mabel Matiz hakkında soruşturma başlattı. Haleylim adlı şarkının müstehcenlik suçu kapsamına girdiği öne sürülüyor. Mabel Matiz, Perperişan şarkısı nedeniyle yargılandı. Müstehcenlik davasından yaklaşık 3 ay önce beraat etmişti. Ay sonuna kadar motorinde ÖTV sıfırlandı. Tekrar ntv.com.tr'deyiz. Hazine ve Maliye Bakanlığı dezenflasyon sürecini güçlendirmek amacıyla yeni bir karar aldı. Motorindeki özel tüketim vergisini Ağustos ayı boyunca sıfırladı. Düzenlemeyle motorin ürünlerinde eşel mobil sistemi kaldırılırken Eylül ayı itibarıyla motorinden alınan ÖTV tutarı 3 liralık artışlarla yıl sonuna kadar devam edecek. Bizden kralmusic.com.tr'den bir haberle bitirelim. Kral Otobüsü İzmir'de çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız radyonuzda olsun. Gündem. Net Gündem.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Hava durumu.
4: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklıklarda 3-4 derece düşüş bekleniyor. Yarın İstanbul yer yer sağanak yağışlı 28, Ankara parçalı bulutlu 30, İzmir güneşli 36, Bursa parçalı bulutlu 29, Antalya güneşli 39 derece.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik, Otopratik.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Anadolu Otoyolu Kandıra Kavşağı ile Doğu İzmit Kavşağı arasında Ali Kahya mevkiinde alt geçit ve yağmur suyu menfezi çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu üzerindeki trafik Ankara ve İstanbul istikametinde çift yönde servis yollarından sağlanıyor. Kayseri-Nevşehir yolunun 64 ile 66. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Van-Hakkari yolunun 71 ile 79. kilometreleri arasında tünel ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
1: Kral FM, Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Haydi bu akşam da başlıyoruz. Aklımı başımdan, beni şu canımdan sanki edecekmiş gibisin diyerek. Çok güzel şarkılarım var bu akşamda. 13 Ağustos 2026 günlerden Perşembe. Yoğun, yorucu geçen bir iş gününü, çok sıcak bir günü geride bırakıyoruz akşam serinliğinde. Şöyle bizi dinlendiren o kalabalığı, o telaşeyi kapının ardında bıraktığımız kral şarkılarımızla yolculuğumuza başlayalım. Sevgili arkadaşım Kaptan Şener'e teşekkürlerimi iletiyorum. Artık şu dakika itibariyle önümüzdeki iki saatinize eşlik etmek üzere kulaklığımı kulağıma taktım. Sesini son ses açtım. Bu şarkılara eşlik ederek bulunduğunuz ortamlara misafir olmaya geldim. Hoş geldiniz sizler de. Sefalar getirdiniz sevgili kralcılar. Güzel bir akşam diliyorum hepinize. Alemin en kralında, Kaptan Köşkü'nde Melis var.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Hava yurt genelinde sıcak yağışlar da sürüyor. Marmara'nın doğusu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleriyle Yozgat ve Çankırı çevreleri, Balıkesir'in kuzey ve Çanakkale'nin iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Sinop, Samsun ve Giresun çevrelerinde kuvvetlenebilir. Ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Oo, her yerden sipariş aldık.
5: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
4: Tabii ya.
5: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
4: Tami.
5: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
6: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
7: Güvenilir enerjinin mimarı Türker Beyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım. Anladım.

0: Sıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444-0644 ve acentelerimizde.
1: Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 42 lira, 400 gram Nutella fındık kreması 145 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
4: Bizim huzur lazım. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
6: Migros Yemek.
5: Migros uygulamasında.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Fiyat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiyat yetkili servislerinde. Detaylar fiyat.com.tr'de.

0: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
2: KOBİ ve iş yeri sahipleri Paysell ile ödeme yöntemini işine göre seçiyor. Verimliliği artıran e-faturalı fiziki POS, farklı bankalarla anlaşmalı sanal POS ve işini dilediğin yere taşıyan linkli ödeme. Sen de hemen başvur Paysell dünyasına katıl.
3: İlaç gibi radyo.
4: Kocakta Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak da başka. Koçak.
3: İlaç gibi radyo.
5: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral FM'de.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Evet, Perşembe akşamındayız. Saat 19'da yayınımızı açtık. Çok güzel şarkılarla başladık. Vallahi bu akşam özenle seçilmiş bütün şarkılarım. Sevgili arkadaşım, müzik direktörümüz Kaan'a bir teşekkür göndereyim. Bir de şarkı çalayım arkadaşıma. Hafta içi 15-17 saatleri arasında buluşuyor sizlerle. Bu şarkıları peş peşe o organize ediyor. Bakar mısınız yaptığı listenin güzelliğine? Kaan, bu şarkı senin.

Evet, şarkı aralarında yavaş yavaş şöyle bir sohbet muhabbet edelim dinleyicilerimizle. Birçok kralcımız biliyor iletişim adreslerimizi ama ilk defa karşılaştığımız kralcılarımız için programımızın ilk saatinde hatırlatmalarımızı yapalım. 532-703-92 çift 0 WhatsApp hattımızdır sevgili kralcılar. Buradan mesajlarınızı okuyoruz. Aynı zamanda Instagram hesaplarımız da sizlere açık. Kodlayarak söylüyorum. Arama kısmına Malatya, Lüleburgaz, Sakarya, MLS, Akçay yazdığınızda karşılaşacağız. Profilin içine girdiğinizde de hemen ilk sabitlediğim fotoğrafın altı buluşma noktamızdır. Dilerseniz WhatsApp'tan, dilerseniz Instagram'dan yazın mesajlarınızı, gönderin gelsin.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
0: İlaç gibi radyo.
3: Garanti BBVA.
4: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pul mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?

0: güvenilir enerjinin mimarı Türker Veyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.
1: Bir araba dolusu hediyeden birini kazanmak ister misiniz?
2: E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
3: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil Budur hissi.
5: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz.

0: 520 ne? LBRTURE 18.599 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
3: Kazancım net, sigortam net.
4: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
5: İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye 1 ile 31 Ağustos tarihleri arasında seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
6: Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
7: KOBİ ve iş yeri sahipleri Paysell ile ödeme yöntemini işine göre seçiyor. Verimliliği arttıran e-faturalı fiziki POS, farklı bankalarla anlaşmalı sanal POS ve işini dilediğin yere taşıyan linkli ödeme. Sen de hemen başvur, Paysell dünyasına katıl.
8: İlaç gibi radyo.
9: Reklam. Uyarıyoruz.
10: Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu uydudan dinleyenler dikkat! 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece TürkSat 3A uydusundaki tüm televizyon ve radyo yayınları daha yüksek kaliteli diğer TürkSat uydularına aktarılıyor. Bu değişiklikle birlikte mevcut uydu yayınları sona erecek. Yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında bulunan TKGS özelliği sayesinde kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Ancak TKGS özelliği bulunmayan eski nesil uydu alıcılarında yeniden kanal taraması yapmanız gerekiyor. Aksi halde 16 Ağustos'tan itibaren Kral FM ve Kral Pop Radyo başta olmak üzere yeni frekanslara taşınan televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşamayacaksınız. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu dinlemeye, tüm televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşmaya devam edebilmek için 16 Ağustos'ta kanal taraması yapmayı unutmayın.
9: Uyarıyoruz.

Evet, Bursa'ya İnegöl'e selamlarımızı göndererek başlayalım bu akşam mesajlara. Şöyle sohbeti, muhabbeti başlatalım dinleyicilerimizle. Şarkı aralarında arada bir hal hatır soruyoruz birbirimize. Burak mesaideymiş akşam çalışanlardan. Akşamdan, daha doğrusu geceden sabaha çalışacak büyük ihtimalle. Ya da sabahtan bu yana.

alemin en kral radyosunu dinliyorum demiş. İyi akşamlar dileklerini de iletmiş. Teşekkür ederim. Ben de sana bir şarkı armağan edeyim Mehmet Ali. Radyosu kapanmayan kralcılarımızdandır. Bu şarkı senin olsun.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Anadolu Otoyolu Kandıra Kavşağı ile Doğu İzmit Kavşağı arasında Ali Kahya mevkiinde alt geçitte yağmur suyu menfezi çalışmaları nedeniyle TEM otoyolu üzerindeki trafik Ankara ve İstanbul istikametinde çift yönde servis yollarından sağlanıyor. Kayseri-Nevşehir yolunun 64-66. Kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Van-Hakkari yolunun 71-79. Kilometreleri arasında tünel ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Nasıl dayansın gönül, çok güzel bir şarkı. Sanat müziği seven kralcılarımızı şöyle radyolarının başına davet edeyim. Hiç ara vermeden birkaç tane şarkı daha dinleyelim. Gözde mesajını gördüm, kardeşin inşallah dinliyordur. Alanya Mahmutlar, L tipi kapalı ceza infaz kurumunda yatmakta olan kardeşim Ahmet Kazım Çeltik ve abisi Mehmet Göker'e bir şarkı armağan etmek istemiş. Selamlarını iletmiş. İnşallah adresine ulaşmıştır. Allah tüm mahkumlarımızı kurtarsın diye de bitirmiş mesajını. Abladan kardeşe bir selam gönderdik. Umuyorum dinliyorlardır ve almışlardır bu selamı.

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Hava yurt genelinde sıcak yağışlar da sürüyor. Marmara'nın doğusu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleriyle Yozgat ve Çankırı çevreleri, Balıkesir'in kuzey ve Çanakkale'nin iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Sinop, Samsun ve Giresun çevrelerinde kuvvetlenebilir. Ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 42 lira. 400

0: aklınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
1: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim.
2: Çok zorluklar çektim bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
3: Lösev hayat verir.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Kral FM otobüsü bugün İzmir'deydi. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluştuk, hediyeler dağıttık. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım bugün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
2: İsmim Mustafa Ak, Kral FM dinleyicisi, yaşım 55, anonsu duydum, hediye çekimi aldım. Sıradaki şarkıyı eş ve dost akrabalarıma hediye ediyorum.
3: İsmim Ozan Namdar, Bornova'da yaşıyorum. Yıllardır Kral FM'i dinliyorum. Kral FM'de Afrika Ali'yi dinlerken otobüsün Bornova Hükümet Konağı'nda olduğunu öğrendim. Gelip şifremi söyledim, hediyemi aldım. Sıradaki şarkıyı Yılmaz Çardak abime ve tüm Müslümcülere armağan ediyorum.
1: Kral FM otobüsü yarın İzmir'de olacak. Kulağın radyonda olsun.

Evet, Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda, alemin en kralında işte babalar resiteli zamanı geldi çattı. Bekleyen kralcılarımız çok, o yüzden lafı sözü çok uzatmayalım. Hakan kaptanımızı bir selamlayalım. Gebze'den Konya'ya doğru yola çıkmış kendisi. Hareket halindeyim şu anda demiş. Bütün uzun yol kaptanlarına, arkadaşlarıma, şoför arkadaşlarıma, memleketi Trabzon Maçka'ymış. Sizce hangi sanatçıdan şarkı istemiştir? Memleketi Trabzon'sa tabii ki Volkan abimizden. Volkan Konak'tan bir şarkı çalarsanız sevinirim demiş. Babalar listeyine başlıyorum şimdi. Müslüm Baba'yı, Ferdi Baba'yı, İmparator'u, Orhan Baba'yı misafir edeceğiz. Çok da sevdiğimiz şarkılar. Kaptanım, sana, bütün dostlarına, Trabzon'a, Maçka'ya armağan olsun bu şarkılar. Teşekkür ederim, sağ olasın, yolun açık olsun. Bir de gurbetçimiz var, sevgili Nimet dinliyor. Demiş ki radyom hep açık ama sık sık yazan bir dinleyici değilim. Şöyle bu akşam aldım elime telefonu. Hem bir hal hatır sorayım istedim. Nasılsın, iyi misin demiş. Hem de sıradaki şarkıyı armağan edersen sevinirim diye bitirmiş mesajını. İyiyim, çok şükür, sağlık sıhhat yerinde. İnşallah sen de iyisindir Nimet. Bütün aileye çok çok selam ediyorum. Sıradaki şarkımı armağan ederim elbette sana da. Müslüm Baba'yı kral sahnemize davet edelim. En sevdiğimiz şarkısıyla. Bütün gün bu şarkı aklımdaydı. Açtım dinledim. Yeri geldi kendim söyledim. Bütün gün ama. Bazen takılırsınız ya böyle şarkılara sevgili kralcılar. Her boş kaldığınız anda kendinizi o şarkıyı mırıldanırken bulursunuz. İstemsizdir bu yani. Benim bugünüm bu şarkıyla geçti.

derdim kime söyleyeyim? Can vermeden gel göreyim. Öleceğim senin için. İbadetim senin için.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Anahtar teslim mutluluk.
3: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: ...112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Kral FM'i uydu anteniyle dinleyenler dikkat. Dikkat. 16 Ağustos'ta Kral FM'in uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral FM'i yeniden bulun ve daha yüksek.

Evet, 13 Ağustos Perşembe akşamının artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Akşamdan geceye doğru yolculuğumuz başlıyor şu dakika itibariyle. Sevgili arkadaşım Nöbetçi Erdem'e hayırlı güzel yayınlar diliyorum. Kaptandan aldığım mikrofonu şimdi ona devretme zamanı. Yarın akşam saat 19'da sağlık sıhhati olursa Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda güneşi batırırken akşam şarkılarında buluşmak, görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Anadolu Otoyolu Kandıra Kavşağı ile Doğu İzmit Kavşağı arasında Ali Kahya mevkiinde alt geçit ve yağmur suyu menfezi çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu üzerindeki trafik Ankara ve İstanbul istikametinde çift yönde servis yollarından sağlanıyor. Kayseri-Nevşehir yolunun 64 ile 66. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Van-Hakkari yolunun 71 ile 79. kilometreleri arasında tünel ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Nöbetçi Erdem. Erdem.
6: Alemin en kralı Kral FM, bendeniz Nöbetçi Erdem. Herkese sevgiler, saygılar, selamlar, hayırlı akşamlar dileklerimizi iletelim. Sevgili Melis kardeşime teşekkürlerimi iletiyorum. Yaşattığı ve paylaştığı güzelliklerden dolayı. İnşallah aynı güzellikler saat 23'e kadar alemin en kralında benimle birlikte devam edecek. Her zaman olduğu gibi bol müzik, az muhabbet ve damar şarkıları eşliğinde güzel bir akşamı, güzel bir geceyi beraberce bağlayacağız inşallah. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz sevgili dostlar.
5: Kral, kral, nöbetçi Erdem.

0: Çok bir ögül.
1: Ya Coşkun Usta, sen nerelerdesin ya? Vallahi unuttun bizi ya, unuttun.
0: Çocuksun.
1: Yani illa bir yerlerde bir sıkıntı mı olacak yani seninle görüşmek için? Yani olmasın da önemli değil. Biz seninle yine irtibatımızı koparmayız. Sevgili Coşkun Usta, Atatürk Otosanayi'nin bir numaralı ustası. Bizim kalbimizde, gönlümüzde nezaketiyle, üslubuyla, efendiliğiyle ayrı bir yeri vardır Coşkun Usta'nın. Yeğeni Abdullah'la birlikte bugün herhalde mesaiye kalmışlar. Radyosunun başındaymış sevgili Coşkun Usta'ya ve Abdullah kardeşime güzel bir Cengiz Kurdoğlu yorumu gönderelim. Onlara da hayırlı akşamlar, hayırlı yolculuklar dileyelim. Hadi bakalım.
2: Kral, nöbetçi Erdem.

0: dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.
1: Eyvallah Harun kardeşim, doğum günün kutlu olsun, sağlıklı, mutlu, güzel bir ömür olsun. İşte bazen bizim de yani birkaç gün önce söyledim ben Harun'un doğum gününü, ama tabii doğum günü bizim burada atraksiyon bol olduğu için bazen böyle unutkanlığımıza da denk geliyor. Kusura bakma Harun kardeş. Olsun, fark etmez. Bir gün geç olsun, sağlık saat yerinde olsun. Ailenle birlikte güzel bir ömür diliyorum. İnşallah daha nice şampiyonluklar görürsün. Hadi bakalım.

0: Celil kardeş, sana da selam olsun. Bir daha şarkıyı başa alayım, şeyi böldüm, kusura bakmayın. Mesajlar kademeli gelince böyle oluyor işte. Öyle hepsi tek seferde gelmiyor. Kademeli kademeli gelince bizim de akışımız bozuluyor. Evet, Almanya'dan gelmiş Celil. O da radyonun başındaymış. Peki Celil kardeşime de selam olsun. Furkan'la birlikte. Sevgili Uğur da radyosunun başındaymış. Tam sana göre şarkı buldum Harun. Bak tam seni anlatıyor.
1: Nöbetçi Erdem.

0: Duydum ki yakında düğünün varmış. Bir yabancı gibi gelmek isterdim. Abi nikah masasını yaptın sen Ümit abi. Daha hala aynı ekolden devam ediyorsun. Yani yetmedi. Nikahına beni çağır sevgilim. İstersen şahidin olurum senin. Yetmedi. Üzerine diyor ki duydum ki yakında düğünün varmış. Bir yabancı gibi gelmek isterim. Biliyorsunuz taverna müziğinin ana konusu bu nişanlar, nikahlar, düğünler. Hemen hemen bu konuya girmeyen yok gibi geliyor bana yani hemen hemen. Belki Coşkun Sabah'ta yoktur. Öyle bir direkt nikahlı gelinli şarkı. Aynı ekolden devam edeyim. Mutlaka bu konuda acısı olan titreyenler şimdi mutlaka olacaktır. Bu kez Yıldırım Caner konuğumuz olacak. Onun da konusu aynı gelin arabası.
1: Nöbetçi Erdem, Erdem, Erdem.

0: uyarıyoruz. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu uydudan dinleyenler dikkat. 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece TürkSat 3A uydusundaki tüm televizyon ve radyo yayınları daha yüksek kaliteli diğer TürkSat uydularına aktarılıyor. Bu değişiklikle birlikte mevcut uydu yayınları sona erecek. Yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında bulunan TKGS özelliği sayesinde kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Ancak TKGS özelliği bulunmayan eski nesil uydu alıcılarında yeniden kanal taraması yapmanız gerekiyor. Aksi halde 16 Ağustos'tan itibaren Kral FM ve Kral Pop Radyo başta olmak üzere yeni frekanslara taşınan televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşamayacaksınız. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu dinlemeye, tüm televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşmaya devam edebilmek için 16 Ağustos'ta kanal taraması yapmayı unutmayın.
1: Uyarıyoruz.

Evet, Beşiktaş rakibini mağlup etti sevgili kralcılar ve Avrupa Ligi playoff turuna katılmaya hak kazandı. Tabii Avrupa kupalarında alınan her galibiyet, her puan çok önemli. Yani ne kadar çok takımımız Avrupa'da ilerlemeye devam ederse ülke puanı da doğru orantılı olarak yükseliyor. Fenerbahçe'nin ardından Beşiktaş da bunu başardı. Rakibini mağlup etti ve playoff turunda Avrupa'daki mücadelesine devam edecek. Beşiktaş'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. İnşallah aynı şekilde böyle bu çizgi, bu başarı böyle devam etsin. Her iki takımımıza da, özellikle tabii daha sonra da Galatasaray katılacak Avrupa Kupalarından, Şampiyonlar Ligi'nden, o bir ay falan var galiba. Ona da başarılar dileyelim. Onların aldığı her puan bizim için büyük övünç kaynağı. Onu da iletmiş olalım.

0: oynama, ateşle oynama. Sonunda ellerin, dillerin yanacak. Dilersen gel beni bir kere daha vur. Vurduğun yerde güller açacak.
1: Erol Evgin'in de seslendirdiği bir pop şarkısı ama taverna müzik devreye girince şarkı başka bir sürece geliyor, başka bir tarz oluyor. Ben tavernayı bu yüzden de seviyorum sevgili kralcılar. Her tarza uyum sağlıyor. Yani sanat müziğini de çok güzel bir noktaya getiriyor. Damar şarkı da, arabesk şarkıyı da tavernacılar seslendirince ayrı bir güzellik oluyor. Pop şarkısı daha keza. O zaman üstüne bir Metin Şentürk. Neden ayrı ayrıyız çok sevdiğimiz halde, arasak bulamayız bu aşkı hiçbir yerde.

Kitledim kalbimi, al anahtarı. Giderken boynuna takıver de git. Kitledim kalbimi,

0: Evet, yavaş yavaş şeridimize doğru geçelim sevgili kralcılar. Her zaman olduğu gibi Müslüm Baba söylesin, kralcılar dinlesin. Emniyet kemerleri takılsın, sol şerit açılsın. Sol şeritte bekleme yapan araçlar devam edelim arkadaşlar. Bekleme yapmayalım, açalım şeridimizi. Çünkü alemin kralları, alemin efsaneleri geliyor. Babalar Resteli başlıyor. Dilovası İzmit, Adapazarı 4 yol, Bilecik Bozüyük, Afyon Dinar Sandıklı istikametimiz. Müslüm Baba'yı ve Ferdi Baba'yı rahmetle anıyoruz. Mekanları cennet olsun. Ve krala selam, damara devam.
1: Hep damar, hep damar, full damar.
2: Nöbetçi Erdem.

0: Kral FM'i uydu anteniyle dinleyenler dikkat! Dikkat! 16 Ağustos'ta Kral FM'in uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral FM'i yeniden bulun ve daha yüksek kalitede dinleyin.
1: Evet, benden bu akşamlık bu kadar. Hatamız, yanlışımız, suçlisanımız olduysa affola. Rabbim sağlık sıhhat verirse, nasipte kısmette varsa cuma akşamı 21'de görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.

Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Uyarıyoruz.
1: Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu uydudan dinleyenler dikkat. 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece TürkSat 3A uydusundaki tüm televizyon ve radyo yayınları daha yüksek kaliteli diğer TürkSat uydularına aktarılıyor. Bu değişiklikle birlikte mevcut uydu yayınları sona erecek. Yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında bulunan TKGS özelliği sayesinde kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Ancak TKGS özelliği bulunmayan eski nesil uydu alıcılarında yeniden kanal taraması yapmanız gerekiyor. Aksi halde 16 Ağustos'tan itibaren Kral FM ve Kral Pop Radyo başta olmak üzere yeni frekanslara taşınan televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşamayacaksınız. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu dinlemeye, tüm televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşmaya devam edebilmek için 16 Ağustos'ta kanal taraması yapmayı unutmayın.
0: Uyarıyoruz. İlaç gibi radyo.

geçtik. Gaziantep'ten İrfan'a selamlarımızı iletelim. O da bizleri şu anda yolda dinleyen kralcılarımızdan. Hayırlı cumalar Kadirhan, Ramazan ben seni dinliyorum Karabük'ten demiş. Ferdi Baba'dan bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Yine Çorum'dan Onur'dan gelen bir mesaj. Antalya'dan Ecrin'e selam gönderelim. O da Türkan'la beraber bizleri dinlemekte. İyi geceler, seni severek dinliyoruz demiş. Mamak'tan Elif, özellikle çok sevdiğim aşkıma sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum diyor. Güzel bir şarkımız var, onlara da armağanımız olsun.

0: Bakma bana öyle bakma. Bir bakışta tanıyamazsın. Göremezsin ruhumun gizli derin derin köşelerini. Göremezsin. Hırçın hırçın akan nehirleri. Serin serin süzülen berrak suları göremezsin. Nar ateşlerde demlenmiş duygularımı sezemezsin. Hasret yollarında geçerken ömrüm bir de senden hasret gelmesin bana. Olmasın bu aşk, başlamasın bu sevda. Bir de senden hasret gelmesin bana.
1: Evet, Müslüm Gürses'ten güzel bir şarkı dinledik. Devam edelim mesajlarımıza. Bu arada 0532 703 92 00, radyomuzun WhatsApp hattı. Bir Kadirhan Instagram hesabım, rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bekliyorum. Sevgili Kadirhan, Yalova'dan Süleyman ben. Şu anda seni dinliyorum. Tüm sevdiklerime ve sevenlerime gelsin demiş. Konya'dan selam göndermiş Ayşenur. Bizden de ona selam olsun. Özellikle eşim Hasan için de bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin diyor. Hayırlı geceler Kadirhan abi demiş. Hatice ben, Karabük'ten yayınlarınızı takip ediyorum diyor. Selam olsun sevgili kralcımıza. Bursa'dan Gökhan, aşkım için gelsin, onu çok sevdiğimi söylersen mutlu olurum demiş. Söylemiş olalım. Güzel bir şarkımız var, onlara da armağanımız olsun.
2: Kadirhan, İlaç Gibi Radyo.

Adana'dan Merve'den gelen bir mesajımız var. Cezaevindeki abim kahraman için diyor. Kadınan abim hayırlı geceler. Nazilli'den Akif, Ramazan kardeşimle, Niğdeli Ramazan kardeşimle seni dinliyoruz demiş. Selam olsun sevgili kralcımıza. Evet, devam edelim mesajlarımıza. Hayırlı geceler Kadirhan. Samsun'dan Elmas şu anda balkonda senin o güzel şarkılarını dinliyoruz demiş. Kardeşim Ülkü ile beraber çayımızı yudumlarken sizlere kulak veriyoruz diyor. Selam olsun. İstanbul'dan Pelin, canımdan çok sevdiğim eşim Kemal ile seni dinliyoruz demiş. İyi geceler Kadirhan, iyi yayınlar. Datça'dan Buket Taşkıran Ferdi Baba'dan bir şarkı istiyor. Tüm sevdiklerime armağan ediyorum demiş. Sözümüz olsun. Birazdan güzel bir şarkısını kralcılarımızla paylaşacağız. Öncesinde Ebru Gündeş.

Kadir Han, iyi geceler. Gaziantep Şehir Hastanesi'nden Enes'ten gelen bir mesaj. Şu anda Adil, Ertuğrul, Özgür kardeşimle birlikte nöbetteyiz. Seni dinliyoruz demişler. Kolaylıklar dileyelim hem onlara hem çalışan tüm kralcılarımıza. İyi geceler Kadir Han, İstanbul Kartal'dan Emine, nasılsın? Şu anda seni dinliyoruz demiş. Tüm sevdiklerim için Sibel Can'dan bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Sözümüz olsun bu arada. Birazdan Sibel Can'dan da güzel bir şarkıyı kralcılarımızla paylaşacağız. Kadir Han İstanbul'dan Hasan, seni şu an dinleyen canımın içi Şeyda öğretmene onu çok sevdiğimi haykırmak istiyorum aracılığınızla demiş. Söylemiş olalım. Bu arada Müslüm Gürses'ten bir şarkı istemişler. Ordu Fasa'dan seni dinliyorum Şenol Uslama, gelsin sıradaki şarkı diyor. Fırında çalıştıklarını belirtmiş sevgili Selim.

0: anlatır beni sana.
1: Evet, devam ediyoruz beraberliğimize. Bu arada Instagram üzerinden de gelen mesajlarımız oldukça yoğunlukta. Bir Kadirhan Instagram hesabım, rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz. Sevgili Tunahan Haktan Özmen'den gelen bir mesajımız var. Erzurum'dan selam göndermiş. Bursa'dan Filiz sıradaki şarkı bana da armağan olursa mutlu olurum Kadirhan diyor. Yine Emirhan'dan gelen bir mesajımız var. Şu anda Sivas'tan bizleri takip eden kralcılarımızdan Mahmut Kaplan için sıradaki şarkı istiyor. Selma'dan bir mesajla devam edelim. Konya Cihanbeyli'de tatildeyiz, bahçede ailecek seni dinlemekteyiz diyor. Özellikle tüm sevdiklerime ve Nuh Emirdağ'a iman edersen mutlu olurum Kadirhan demiş. Volkan Karabulut'tan gelen bir mesajımız var. Kadirhan iyi geceler, seni dinliyorum. Sıradaki şarkıyı özellikle kız arkadaşım evinde dinlemekte. Ben de balkonda seni dinliyorum. Ona armağan edersen mutlu olurum. Tüm sevdiklerime aracılığınıza selam olsun diyor. Volkan Karabulut'a bizden de selam olsun. Güzel bir şarkımız var. Ona da armağanımız olsun.
2: Kadirhan

0: Ordu Fas'tan yazıyorum demiş Elif. İran'dan, Tebriz'den, Vahit Kohani'den gelen bir mesajımız var. Merhaba Kadınan abi, bugün doğum günüm. Mümkünse Müslüm Gürses'ten bir şarkı çalarsan bizleri mutlu edersin demiş. Şarkı da denk geldi. Sırada Müslüm Gürses'ten güzel bir şarkımız var. Öncesinde sevgili Vahit'in, aynı zamanda bugün doğum günü olan tüm kralcılarımızın doğum günlerini kutlayalım. Yeni yaşlar onlara güzellikler, mutluluklar getirsin. Tabii sağlıkla beraber, özellikle doğum günü olan kralcılarımıza da sıradaki şarkımızı armağan edeceğiz. Gemlik'ten Ordu'daki Yiğit Can kardeşime selam olsun diyor. İsmini belirtmeyen bir kralcımız. Ricamız olsun kralcılarımızdan, mesaj gönderirken isimlerinizi yazmayı unutmuyorsunuz. Trabzon'dan Sürmene'den selamlar. Kadınhan, Gece Vadiyası'nda Mehmet kardeşimle seni dinliyoruz. Özellikle Mehmet kardeşime gelsin sıradaki şarkı diyor Orhan. Trabzon Sürmene'ye de selamlarımızı iletelim. Evet, Cengiz Kurtoğlu'ndan bir şarkı istemiş Davut. Az evvel paylaşmıştık. Bu arada kızım Ayşe, oğlum Faik ve tüm askerlerimize gelsin diyor. Kadirhan abi, seni dinliyorum. Emrah Bayar, Balıkesir Gündoğan Mahallesi'nden ulaşıyorum. Özellikle Balıkesir Ketsutlu'ya tipi kapalı cezaevinde seni çok dinlerdim. Geceleri seni kulaklıklarla yatağında şarkılarını dinliyordum demiş sevgili kardeşim. Şu anda seni dinlemeye devam ediyoruz. Tüm sevdiklerim için güzel bir şarkı demiş. Sırada güzel bir şarkımız var. Emrah'a da armağanımız olsun.
1: Umurumda değil yaşamak, ölmek, canımdan geçerim senden vazgeçmek. Umurumda değil yaşamak, ölmek, canımdan geçerim senden vazgeçme. Olur bu aşkı bir anda silmek, canımdan geçerim.

0: Almanya'dan, Hamburg'dan sevgili Raif'ten gelen bir mesajımız var. İyi geceler Kadirhan. Bu sefer seni ve yayınını Türkiye'de, ana vatanda dinlemekteyim. Sizi buralarda dinlemek daha başka oluyor demiş. Şu an Kırklareli'den küçük oğlum Kaan'la dinlemekteyim diyor. Sıradaki şarkı tüm sevdiklerime ve kralcılara armağan ediyorum demiş. İyi tatiller dileyelim. Raife ve şu anda tatilde olan tüm gurbetçi kralcılarımıza, tabii birçok kralcımız işlerinden dolayı gelemiyorlar ama inşallah önümüzdeki yıllarda gelmelerini temenni ediyoruz. Tatilde olan kralcılarımıza da dediğim gibi kolaylıklar dileyelim. Onlar da uzun yol, uzun yolda bizi dinleyen kralcılarımız gibi, özellikle uzun yol kaptanlarımız gibi gurbetçilerimiz de uzun yolda bizi dinlemekteler. Özellikle Avrupa'da yaşayan gurbetçilerimiz karayoluyla gelmekteler ülkemize. Onlara da hayırlı yolculuklar dileyelim. Aman dikkatli olsunlar, hız yapmadan, emniyet kemerleri takılı olarak, trafik kurallarına uyarak inşallah gidecekleri yerlere ulaşmalarını temenni ediyoruz. Hem onlara hem tüm yolda olan kralcılarımıza bir kez daha hayırlı yolculuklar diledikten hemen sonra Gemlik'ten gelen bir mesajla devam edelim. Selam göndermiş Okan, bizden de ona selam olsun. Kadirhan kardeşim, şu anda Alanya Mahmutlar'da kızımla seni dinliyoruz. Tüm sevdiklerimize diyor Makbule. Trabzon'dan Yeşim'den gelen bir mesaj. Isparta'dan Selin gece mesaisinde şu anda çalıştığını belirtiyor. Kolaylıklar dileyelim hem ona hem çalışma arkadaşlarına. Bu arada çalışma arkadaşlarının isimlerini de belirtmiş. Yadigar, Adem ve Mehmet. Evet, son bir mesajı daha değerlendirelim. Merhaba abi, kolay gelsin diyor Büşra. Eşim Cihan için Müslüm Gürses'ten bir şarkı istiyorum. Onu çok seviyorum. İyi geceler diyor.
1: Kadirhan

0: Ben Sevgi Aydın, Kayseri'den Almanya'ya yolculuğumuz başladı. İzin bitti. Sıradaki şarkıya eşim Mustafa'ya ve yolda olan bütün gurbetçilere armağan ediyorum demiş. Yol açık olsun, hayırlı yolculuklar dileyelim. Yolda olan tüm kralcılarımıza. Bursa'dan seni dinliyorum diyor Bahadır. Otobüs planlamadan Volkan Akın'a sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum Kadirhan demiş. Kolaylıklar dileyelim. Yine Ankara Mamak'tan Yeşim'den gelen bir mesajımız var. Aydın'dan Metin, her geceyi sizinle sabahlıyorum. Eskişehir'deki sevdiğim, değer verdiğim Süheyla'ya sıradaki şarkı diyor. İyi geceler Kadirhan, sevgiler Adana'dan. Eşim ve iki kızımla severek dinliyoruz. Mümkünse Güllü'den bir şarkı demiş. İsmini belirtmeyen bir kralcımız. Az evvelki şarkımız, onlara da armağanımız olsun. Yine gelen mesajlarımıza devam edelim. Evet, Dilaver'den gelen bir mesajımız var. Şu anda seni dinliyorum diyor. Gerze'den Bayram. Sıradaki şarkıyı kıymetli dostum Murat Ersoy'a ve Kral FM ailesine için demiş. Konya'dan gelen bir mesajla devam edelim. Kadirhan iyi geceler. Mehmet Ali severek dinliyoruz. Çok sevdiğim Gülşen içinde. Sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum diyor. Yine İstanbul'dan Üsküdar'dan gelen bir mesajımız var. Begüm Azer Bülbül'den bir şarkı istemiş. İzmir Urla'daki aşkım Kazım'a armağan ediyorum diyor. Mümtaz, kolay gelsin Kadirhan. Salihli Organize Sanayi Bölgesi'nde gece mesaisindeyiz. Kaan kardeşimle bir taraftan çalışıyoruz. Diğer taraftan da seni dinliyoruz. Gece mesaisinde olanlara gelsin diyor. Birkaç mesajı daha paylaşalım. Oldukça yoğun mesajlarımız. Yine gelen mesajlarımızdan bir tanesi de Sivas'tan Sevilay. Şu anda kızımın yanına Antalya'ya gidiyorum. 1993 yılından beri Kral FM'i dinliyorum demiş, eksik olmasın. Ziya'dan bir mesajımız var. Diyarbakır'dan sevgi ve selamlarını iletmiş. Balıkesir Sındırgı'dan sevgili İsmail Akçan'a selam olsun. Yine Ordu Korgan'dan Aziz, seni dinliyorum. Ferdi Baba'dan da bir şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş. Birazdan güzel bir şarkısını kralcılarımızla paylaşacağız. Öncesinde yine geceye doğru güzel şarkılarımızı dinlemeye devam edelim.
1: Kadirhan İlaç gibi radyo.

Kadir Han, Kıbrıs Girne'den tüm kral dinleyicilerine selam olsun. Cansever Allah'tan rahmet dilemiş bir kez daha. Cansever'e Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun inşallah. Bu arada Umut'tan gelen bir mesajdı. Kadir Han, Gebze'den servis şoförü Fatih seyir halinde seni dinliyorum diyor. Manisa Salihli'den Hüseyin'den gelen bir mesajımız var. Ömer Çetinkaya, sadece kendim için bir şarkı istiyorum diyor. Hayırlı geceler Kadir'e Gülsever. Sevgili Kadir Han, Ereğli'den sizleri dinliyorum. Erdal'a selam göndermiş. Yine Malatyalı Nilgün mesaj gönderen kralcılarımızdan. Kadir Han, Mehmet Ali Güner, Pınar'ı çok sevdiğimi söylersem mutlu olurum diyor. Söylemiş olalım, mutlulukları daim olsun. Evet Arda, şu anda seni dinliyorum diyor. Ümit de senden bir şarkı armağan edersen sevinirim demiş. Geçtiğimiz dakikalarda paylaşmıştık. Bu gecede geliyoruz bir beraberliğimizin daha sonuna. Hayırlı cumalar diliyoruz tüm kralcılarımıza. Hakkımızda hayırlı olan, iyi niyetle yapmış olduğumuz bütün dualarımızın kabul olduğu bir cuma günü olsun hepimiz için. Nasip olursa yarın gece en güzel şarkılarımızla tekrar beraber olmak üzere. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

0: Çektiğim çileler kendime benim. Tutup da birine vurmaz kelim. Çekilin üstüme, varmayın benim. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bunda? Hayatım karanlık yerlerde geçer. Yüreğim kırılmış kadehe benzer. Yüzüme nefretle bakmayın yeter. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bunda? Kime ne bunda?
1: Kral FM'de unutulmayanlar.